Brahms'ın Re majör keman konçertosunu solist Janine Jansen ve İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Janine Jansen, Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı solo keman sonatını largo tempolu bölümünü orkestra eşliğinde seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı solo keman sonatını, largo tempolu bölümünü solist Janine Jansen ve İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri, Richard Strauss'un İtalya'dan başlıklı senfoni şiiriyle sona eriyor.

Richard Strauss'un İtalya'dan başlıklı senfoni şiirini İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 23 Ocak 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Brahms'ın solo piyano için Opus 116 Fanteziler albümünden Intermezzo başlıklı parçayla devam ediyor.

Piyanist Barry Douglas, Brahms'ın Opus 116 Fanteziler başlıklı serisinde yer alan Intermezzo başlıklı 4. parçayı seslendirdi. Sırada Barok dönemin en üretken bestecilerinden biri olan Georg Philipp Telemann'ın Fa majör keman sonatı var.

Kayaman'ın fa majör keman sonatını solist Mary Utigar ve Kamerata Köln topluluğundan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın Ork için 572 katalog numaralı fantezisinin yaylılar ve sürekli bas için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Ork için 572 katalog numaralı fantazisini Capricornus Consort Basel topluluğu yorumladı. Programımızın bu bölümü Chopin'in solo piyano için kaleme aldığı Opus 19 La Minör Bolerosu'yla sona eriyor.

Chopin'in İspanyol dansı bolero stilinde yazdığı eseri piyanist Emil von Zauger'ın 1905 tarihli kaydından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Not Turna Gece yayını devam ediyor. Fransız piyanist, orkestra şefi ve besteci Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parçasını ve Mikhail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla operasının uvertürünü dinleyebileceğimiz programımızın son bölümüne Petko Stainov'la başlıyoruz. 11 yaşında görme yetisini tamamen kaybeden ve hayatını Bulgaristan'ın müzikal kültürünün gelişmesine adamış olan bestecinin 1930 yılında kaleme aldığı Peri Masalı başlıklı senfonik süitini Nadealko Nadealkov yönetimindeki Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

20. yüzyıl bestecisi Petko Stainov'un Peri Masalı başlıklı senfonik suitini Bulgaristan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın 1802 tarihli Opus 31 Mi Bemol Majör 18 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Beethoven'ın Opus 31 Mi bemol majör 18 numaralı piyano sonatını Zhang Zuo'dan dinlediniz. Barok dönemin tanınmış kadın bestecilerinden Elizabeth Jacquet de la Guerre'in iki keman ve sürekli bas için re majör sonatı var sırada.

Çok dönem bestecisi Elizabeth Jacquet de la Guerin, re majör sonatını Musica Fiorita topluluğu seslendirdi. Marcin Leopolita'nın 16. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden günümüze kalabilen tek Missa örneği olan Missa Pascalis adlı eseriyle devam ediyoruz.

16. yüzyıl bestecilerinden Margin Leopolita'nın Missa Pascalis adlı eserini solistler ve il canto topluluğundan dinlediniz. Hector Berlioz'un 1828 yılında Walter Scott'ın aynı adlı romanından esinlenerek

Victor Berlioz'un 1828 tarihli Weyerli Uvertürünü Andrei Lennart yönetimindeki Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Fransız piyanist, orkestra şefi ve besteci Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parçasıyla devam ediyoruz.

sayıda ünlü müzisyenin öğretmeni olan Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parçasını cello'da Samuel Niederhauser ve piyano'da Denis Linick seslendirdi. Mikhail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla operasının uvertürü var sırada.

Mikhail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla Operası'nın uvertürünü Trondheim Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızı barok dönem bestecilerinden Jean-Baptiste Loewy'nin 4 bölümden oluşan sol majör sonatıyla noktalıyoruz. Trompet ve ork ikilisi seslendiriyor.

Baptiste Loewe'ye ait sonatı trompette Vladimir Yasko ve orkta Imrich Sabo'dan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu

0: Ersan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'te standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya varyantla Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langabostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa yakası çıkışları Aksaray ayırımları, Avrasya Tüneli Anadolu yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu pazar programımızın açılışını Norveçli piyanist Bugge Wesseltoft'la yapıyoruz. Müzisyen 1990'lardan itibaren cazla elektronik müziği bir araya getiren Nu Caz akımının öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz parçası Yellow is the Color.

Sırada Avusturyalı elektronik müzik ikilisi HVOB var. İsimlerinin açılımı Her Voice Over Boys olan ikili, Paul Wanner'ın minimalist altyapılarını Anna Müller'in puslu vokaliyle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça atmosferik yapısıyla öne çıkan Lion.

Pakistan kökenli İngiliz müzisyen Aki Nawaz'ın kurduğu grup Fundamental, çok kültürlü yapısıyla Afrika ve Güney Asya arasında güçlü bir bağ kuruyor. Afrika'nın ritimlerini Hindistan'ın zengin melodileriyle aynı potada eriten, mesajı ve temposu çok güçlü bir eseri. Mother Africa Feeding Sister India'yı seçtik sizin için.

Caz ve elektronik müzik birlikteliğinden kopmadan rotamızı Orta Asya'ya, Özbekistan'a çeviriyoruz. Özbekistan'ın sevilen seslerinden Sevara Nazarhan, geleneksel Özbek halk müziğini modern dünya müziği formlarıyla harmanlayarak bize sunuyor. Fransız prodüktör Hector Zazu'nun imzasını taşıyan albümünden yolculuk ve ayrılık temalı parçası Yol Bolsin.

Paris'ten ayrılmıyoruz. Şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Arno Elias, dünya müziklerinden aldığı ilhamı sahnelerine taşımaya devam ediyor. Kendisinin canlı performanslarında çalmaktan en çok zevk aldığı şarkılardan biri olduğunu söylediği El Corazon mikrofonlarımızda.

Latin Amerika yolculuğumuz devam ediyor. Sırada Arjantinli prodüktör Pedro Canale'nin vizyoner projesi Chancha Via Circuito var. Sanatçı, Güney Amerika'nın yerli kabile ritimlerini, şamanik perküsyonları ve doğanın kendi tınılarını dijital kumbiya altyapılarıyla buluşturuyor. Kolombiyalı ödüllü vokalist Lido Pimienta'nın vokaliyle eşlik ettiği parça, güçlü baslarla tropikal bir enerji yayıyor. Hardiness'i dinliyoruz. Thank you.

Şimdi dinleyeceğimiz eser Brezilya'nın Acre yerlilerinden Navasia'ya ait. 2023 çıkışı ve Kupi Hunikuin'in eşlik ettiği bu eser, ormanın en büyük koruyucusu ve dönüşümün sembolü Efsunlu Boğa Yılanı anlamına geliyor. Jiboia Encantada'yı dinliyoruz.

Bu haftada müzikal yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Kapanışımızı Danimarkalı elektronik müzik efsanesi Anders Trente Møller'in kendi adını taşıyan projesi Trente Møller'le yapıyoruz. Vokalleri Annette Rollen'in üstlendiği Moan. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve neşe dolu güzel bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Paker, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın 219 köhel sayılı La Majör 5 numaralı Viola Konçertosu. Sir Alexander Gibson yönetimindeki Yeni Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinliyoruz. Bölümler Allegro Aperto, Adagio, Rondo Tempo di Menuetto.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 219 köhel sayılı La Majör 5 numaralı Viola Konçertosunu Sir Alexander Gibson yönetimindeki Yeni Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Henrik Schering'den dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Ludwig van Beethoven'ın piyano ve keman için bestelediği Opus 96 Sol Majör 10 numaralı sonatı. Piyano sanatçısı Ingrid Hibler ve keman sanatçısı Henrik Schering birlikte seslendiriyor. Bölümler Allegro Moderato, Adagio Espressivo, Scherzo Allegro, Poco Allegretto.

Ludwig van Beethoven'ın piyano ve keman için bestelediği Opus 96 Sol Majör 10 numaralı sonatını piyano sanatçısı Ingrid Hibler ve keman sanatçısı Henning Schering'in yorumundan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Paker, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Radyo için değerli dinleyenlerim, keman ve orkestra için bir dizi eser notaya almış, geçmişte Grieg'in de senfonilerini çok beğendiği Johann Svensson'ın Gök Kubbenin Altındaki Her Şey adlı duygusal parçasını sunduk sizlere. Ostrobotyan Oda Orkestrası'nı bu güzel yorumunda Juha Kangas yönetiyordu.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için.

Org, klavsen, oda müziği toplulukları ve vokal için eserler yazmış, daha çok org için notaya aldıklarıyla tanınmış bir besteci olan Johann Pachelbel'in tarzının sade, açık ve anlaşılır olduğu bilinir. Pachelbel, Viyana ve Erfurt gibi farklı şehirlerde üstlendiği önemli görevlerle hem becerilerini geliştirmiş hem de müzikal dağarcığını genişletmiş. Besteci, büyüleyici temasıyla hafızalarda yer alan kanon ve jigi, üç kemana ve onlara eşlik eden daha bas sese sahip enstrüman için yazmış. Bugün pek çok enstrüman tarafından yorumlanmakta olan kanon ve jigi, iki gitarın Max Gossel ve Håkan Frenesson'un yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Herkesin ifadeye inandığı bir dönemde Brahms, güzellikten ve duygudan vazgeçmeden yarım yüzyıldır işlenmemiş bir alanda ilerlemeci olduğunu kanıtladı. Sadece Mozart'a geri dönmüş olsaydı bir öncü olurdu ama miras kalan bir servetle yaşamadı. Kendi servetini yarattı. Arnold Schönberg. Doğa sevgisi, aşk, hatıralardan da esinlenmiş olan Johannes Brahms'ın müziği, klasik formla romantik anlatımın birleşmesi olarak tanımlanmış. Bu kaynaşma senfonilerinde, piyano için yazdıklarında ve oda müziği eserlerinde açıkça görülür. Yapıya ve geleneğe olan bağlılığından dolayı kendisinden tutucu olarak bahsedilse de aslında Brahms'ın eserlerindeki armonik yoğunluk, derin duygusallık ve ritmik zenginlikle yenilikçi bir besteci olduğu da bilinir.

Adanmış yaşamlardaki beraberliğimize Brahms'ın Opus 120 Mi bemol majör 2 numaralı sonatının Andante con moto Allegro bölümüyle devam ediyoruz. Klarnetçi Carl Leis'ta, piyanist Gerhard Opitz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Johannes Brahms'ın Opus 120 Mi bemol majör 2 numaralı sonatının Andante con moto Allegro bölümünü sunduk sizlere. Müzisyenler klarnetçi Karl Leist'a ve piyanist Gerhard Opitz'ti. ...1925 yılında La Grande Ansiklopedi'nin tüm ciltlerindeki müzik terimlerini, ne var ne yok, onların hepsini Türkçe'ye çevirdim. Kocaman bir lügat oldum. O gün bugündür evimde durur. Bu zamana geldik, kimse alakadar olmadım. Bir ara düşünüyorum, acaba bir lügat yapabilir miyim diye, fakat benim vaktim olmadı, yapamadım. Ben sadece çalıştım, başka bir şey yapamadım. Daha çok çalışsaydım daha çok başarılı olurdum. Bu kadar yapabildim. Ülkemizin değerlerinden Ahmet Adnan Saygun'dan geriye kalan satırları aktardık sizlere. Bestecimiz müzik terminolojisi oluşturulması hakkında yabancı dillerden alınan terimlere olabildiğince Türkçe karşılık bulunmasını, yeni sözcükler için dilimizin zengin kök ve eklerinden yararlanılmasını ve uluslararası terminolojide yeri olan İtalyanca kelimelerin öğrencilere aktarılırken Türkçe karşılıklarıyla birlikte öğretilmesi gerektiğini dile getirmiş.

Değerli müzikseverler, programımızda Ahmet Adnan Saygun'un Opus 58 Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak dizisinden iki parçayı Zeynep Üç Başaran'ın yorumundan dinliyoruz.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ahmet Adnan Saygun'un 1976'da yazdığı Opus 58 Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak dizisinin 5. ve 7. sırasında yer alan parçaları Zeynep Üçbaşaran'ın yorumundan sunduk sizlere.

Macar kemancı, öğretmen Leopold Auer ve Tchaikovsky, piyanist, orkestra şefi Nikolay Rubinstein'in evinde verdiği bir davette bir araya gelmiş. Sohbetin ardından Tchaikovsky keman için bir eser yazmayı düşünmüş. Bu eseri Auer'un besteciye sipariş ettiği de söylenir. Tchaikovsky keman ve orkestra için notaya aldığı Opus 26 Melankolik Serenadı kısa zaman içinde tamamlamış. Hatta kardeşi Modest de 1875 yılının Şubat ayı içinde kaleme aldığı mektubunda "Piyano konçertomu bitirdim ve Auer'a söz verdiğim bir keman parçasını da şimdiden besteledim" diye yazmış. Bir yıl sonra basılan Melankolik Serenadın premierinde Auer çalmamış. Eseri ilk kez Adolf Brodsky 1876 yılının Ocak ayında Moskova'da Rus Müzik Derneği konserleri kapsamında yorumlamış.

Sevgili dinleyenler, programımıza Çaykovski'nin Melankolik Serenadı ile devam ediyoruz. Bugün seçtiğimiz yorumda bu dokunaklı eseri kemancı Catherine Manukyan ve piyanist Akira Eguchi'nin yorumundan dinliyoruz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Çaykovski'nin Melankolik Serenadını sunduk sizlere. Kemancı Ketrin Manukyan'a bu içten yorumunda piyanist Akira Eguchi eşlik ediyordu.

Richard Strauss, Opus 36 numara altında topladığı 4 Lied'ini 1897'de yazmaya başlamış ve bir yıl içinde hepsini tamamlamış. Strauss'un ünlü şairlerin dizeleri üzerine bestelediği bu 4 Lied'den en bilineni Friedrich Gottlieb Klopstock'un dizeleri üzerine yazdığı Lied, Gülbağ. Klopstock'un bu şiirini ayrıca 1815'te Franz Schubert de bestelemiş. Baharın gölgesinde buldum onu. Orada onu gül bağlarıyla sardım. Hissetmedi bunu ve uyukluyordu. Ona baktım. Yaşamım bu anda onun yaşamına bağlandı. Hissediyordum doğal olarak ama bilmiyordum. Sonra fısıltılarla söz söylemeden gül bağlarının hışırtısıyla onu uyandırdım. Bana baktı. Yaşamı bu bakışla benim yaşamıma bağlandı. Çevremizi Elysium sarmıştı.

Değerli dinleyenler, Richard Strauss'un Gülbağ adlı lidine yer verdik. Siegfried Jerusalem'e bu müzikal yorumunda Kurt Mazur yönetimindeki Leipzig Gewandhaus Orkestrası eşlik ediyordu. Avrupalı eleştirmenler cazı senfonik biçimde yorumlayan besteci olarak bahsetmiş George Gershwin'den. Müzikte kalıcı bir iz bırakmış, popüler şarkılar, müzikaller ve klasik eserler yazmış olan Gershwin, caz temalarını klasik müzik formları içinde kullanmış ve müzikseverlerin dinlemekten çok keyif aldığı pek çok esere imzasını atmış. Şostakoviç'e göre Gershwin'in müziği sıradan hayatların hüznünü ve neşesini, aşkı ve yaşamın kendisini en yalın haliyle anlatır. Gershwin 1932'de arkadaşlarıyla birlikte Havana'ya tatile gitmiş, oradayken yerel topluluklardan ve duyduğu ritimlerden etkilenmiş, ardından orkestra için Küba uvertürünü notaya almış. Bu eserde orkestraya maracas, bongo, klaves ve güiro'yu eklemiş. Eser çalınırken de seyircinin bu enstrümanları görebilmesi için orkestra şefi standının önüne yerleştirilmesini istemiş. Bugün Gershwin'in bu keyifli eseri Küba uvertürünü Howard Hanson yönetimindeki Eastman Rochester Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, George Gershwin'in Küba Uvertürünü Eastman Rochester Orkestrası'ndan dinledik. Orkestrayı enerji dolu müzikal yorumunda Howard Hanson yönetiyordu.

0: Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşça kalın.
1: Müziğe adanmış yaşamlar.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir temayla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarla. Temamız bilgi ve bu temanın ifade ettiği kavramların, sembollerin kültürlerde, sanatta, masallarda ve müziklerdeki yansımaları. Ve pek tabii ki farklı kültürlerden uyarladığımız dört kısa masal da eşlik edecek bugünkü eğlenceli yolculuğumuza müzikli masallardan. Bilgi. Belki de insanoğlunun dünyaya geldiği andan itibaren peşine düştüğü en eski temalardan biri olmuş. Önce bakarak, sonra dokunarak, sorarak ve deneyerek öğrenmiş insan. Çünkü bir şeyi gerçekten bilmek için yalnızca duymak ya da ezberlemek yetmemiş çoğu zaman. Gördüğünü anlamlandırma, merak ettiği şeyin peşinden gitme, gerektiğinde bildiklerini yeniden güncelleme ve düzenleme yetenekleri hayati bir önem kazanmış hayatta kalıp bu dünyada anlamlı bir yaşam kurup sürdürebilmek için. Eski kültürlerde bilgi çoğu zaman ulaşılması gereken değerli bir hazine gibi düşünülmüş. Farklı kültürlerin mitolojilerinde bilginin kıymeti, ona ulaşmak için geçilen zorlu sınavlar, savaşlar, fedakarlıklar, anlatılar, hikayeler, masallar üzerinden aktarılmış nesilden nesile. Bazen de saklanan, korunan, korkutan bir kavram olmuş, çok büyük bir güç barındırdığı için paylaşılmak istenmemiş. Ama insanlık yine de vazgeçmemiş bilgi aşkından. Dilerseniz bilgi kavramının zaman içinde nasıl değişerek geleceğe taşındığının müzikal izlerini ilk olarak Gustav Mahler ve onun 1. senfonisinde sürelim. Bu güzel eserin 3. bölümü 18. yüzyılın 2. yarısından izler taşıyan eski Fransız çocuk şarkısı Frère Jacques, Kardeş Jacques ile başlar. Bestecisi kesin olarak bilinmese de Jean-Philippe Rameau'ya atfedildiği düşünülen bu güzel ezgiyi Mahler, minör karakterde ağır ve gizemli bir cenaze marşına dönüştürür senfonisinde. Böylece geçmişten gelen basit bir ezgi, Mahler'in müzik bilgisi ve hayal gücüyle bambaşka bir anlam kazanır. Eski olan kaybolmaz, yeni bilgiyle birleşerek yeniden hayat bulur ve bambaşka bir yüzyıla aktarılır. Gustav Mahler'in 1. senfonisinden 3. bölümü, Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinleyelim.

Mahler'in 1. senfonisinden 3. bölümü Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinledik. Mahler'in bu derinlikli müziğinden sonra İskandinav anlatılarından uyarladığımız ilk masalımızda sıra Mimir'in Kuyusu.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzak kuzeyde dünyanın köklerine uzanan Yggdrasil adlı büyük ağacın altında suyunda bilgelik saklı olduğuna inanılan bir kuyu varmış. Kuyunun başındaysa Mimir adında geçmişten gelen bilgileri bilen çok eski ve bilge bir bekçi yaşarmış. Bir gün Odin, bilgelik, şiir ve savaş tanrısı bu kuyunun başına gelmiş. Dünyayı yalnızca gözleriyle görmek ona yetmiyormuş. Gördüklerinin ardındaki anlamı, insanların ve tanrıların bilmediği sırları, olayların nedenlerini anlamak istiyormuş. Mimir, kuyunun suyundan içmenin bir bedeli olduğunu söylemiş. Odin bir gözünü vermek zorundaymış. Hiç tereddüt etmeden gözünü feda etmiş kuyunun derin sularına bilgelik suyundan içebilmek için. O günden sonra Odin'in bir gözü eksikmiş. Ama onun bakışı artık yalnızca görüneni aramıyormuş. Görünenin arkasındaki gerçeği, söylenenin

en gerçek bilgi ve bilgelik olduğunu hatırlatır. İskandinav mitolojisinde bilgi, uğruna bedel ödenebilecek kadar değerli bir hazine olarak karşımıza çıkar. Bu kısa anlatıdaki göz, önemli bir gerçekliği sembolize eder. Yalnızca görmek, bilmek değildir. Göz dünyayı görür. Bilgi ise gördüğümüz şeyin anlamını kavramamızı sağlar. Odin'in bilgi uğruna bir gözünden vazgeçmesi, bilgeliğin emek, özveri ve bedel gerektirebileceğini hatırlatır bizlere. Bu kısa anlatıdan sonra klasik döneme doğru bir yolculuğa çıkalım ve Wolfgang Amadeus Mozart'ı konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin çok sevilen Sihirli Flüt operası, bilgi temasının başka yönlerini müzikte görünür kılar. Eserdeki baş karakter Tamino, Gece Kraliçesi'nin kızı Pamina'yı başlangıçta kendisine kötü olarak anlatılan bilgelik tapınağının yöneticisi Sarastro'nun elinden kurtarmak için uzun ve maceralı bir yolculuğa çıkar. Ancak Sarastro'nun ülkesine ulaştığında kendisine anlatılanların doğru olmadığını ve önceki bilgisinin eksik olduğunu fark eder. Kendisine ilk anlatılan hikayeye körü körüne inanmak yerine yaşadıklarıyla gerçeği yeniden keşfeder. Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Üvertür ve Gece Kraliçesi'nin aryası başlıkta güzel bölümleri Sir Georg Scholti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumundan ve soprano Sumi Cho'nun etkileyici sesinden dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Üvertür ve Gece Kraliçesi'nin Aryası başlıkta güzel bölümleri, Sir Georg Scholte yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumundan ve soprano Somi Cho'nun etkileyici sesinden dinledik. Bu incelikli müziklerden sonra ne derseniz Hindistan'a uzanalım ve Pancha Tantra geleneğinden uyarlayıp paylaştığımız ikinci masalımıza kulak verelim mi? Mavi Çakal. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar ormanda yaşayan bir çakal varmış. Bir gün iyice kararken insanların yaşadığı yerleşim yerine yaklaşmış. Fakat oradaki köpekler onu fark edip peşine düşünce çakal korkuyla kaçmaya başlamış. Nereye gideceğini bilemeden koşarken bir evin avlusunda bulunan boya dolu bir kaba düşmüş. Çakal kendisini kabın içinden güçlükle çıkarmış. Fakat çıktığında artık eskisi gibi değilmiş. Tüylerinin tamamı maviye boyanmış. Çakal ormana döndüğünde bütün hayvanlar onu görüp şaşırmışlar. Çünkü daha önce böyle bir hayvan görmemişler. Çakal da onların şaşkınlığını fark etmiş, kendisini tanımamalarından yararlanarak "Beni gören yaratıcı beni bütün hayvanların hükümdarı olarak gönderdi," demiş. Hayvanlar onun gerçekten olağanüstü bir varlık olduğunu inanmışlar. Aslan, kaplan, kurt ve diğer hayvanlar onun karşısında saygıyla eğilmiş. Çakal böylece hiçbir çaba harcamadan kendisine bir hükümdarlık kurmuş. Artık en iyi yiyecekler onun önüne getiriliyor, diğer hayvanlar onun emirlerini yerine getiriyorlarmış. Fakat Dolunay'ın karanlık ormanı parlak gümüş rengiyle aydınlattığı bir gecede uzaktan başka çakalların uluması duyulmuş. Mavi çakal kendisini tutamamış. Arkadaşlarının sesine o da aynı şekilde uluyarak karşılık vermiş, içindeki çakala karşı koyamamış. Başını kaldırmış ve diğer çakallar gibi ulumuş. Diğer hayvanlar o anda gerçeği anlamışlar. Karşılarındaki gizemli yaratığın rengi farklı olsa da yalnızca bir çakal olduğunu fark etmişler. Böylece onun kurduğu sahte üstünlük sona ermiş. Masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize, bilginin yalnızca gördüğümüz ya da bize söylenen şey olmadığını hatırlatır. Çakalın gerçek kimliği ortaya çıktığında inandıkları şeyin aslında doğrulanmamış bir yargı olduğunu anlar diğer hayvanlar. Masalın bilgi temasındaki öğüdü belki de şudur. Doğru bilgiye ulaşmak için gördüğümüzü sorgulamalı, duyduğumuzu sınamalı ve görünüşle gerçek arasındaki farkı gözetmeliyiz. Bu kısa masaldan sonra yine iki güzel müziğimiz var sırada. İlk eser Verdi'nin Maskeli Balo operasından Üvertür başlıklı bölüm. Gizlenen bilgiler ve yanlış anlamaları maskelenmiş bir şekilde anlatan bu güzel müziği Sir Colin Davis yönetimindeki Royal Opera House Orkestrası yorumluyor. Ve hemen ardından programın başında diğer bölümlerini dinlediğimiz Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Papagena başlıklı naif düete kulak vereceğiz. Sir Georg Scholte yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde bariton Michael Krauss ve soprano Lotte Leitner'in etkileyici yorumundan dinliyoruz.

Verdi'nin Maskeli Balo Operası'ndan Üvertür başlıklı bölümü, Sir Colin Davis yönetimindeki Royal Opera House Orkestrası'ndan ve hemen ardından Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Papa Pa Papagena başlıklı naif düetini, Sir Georg Scholti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde bariton Michael Kraus ve soprano Lotte Leitner'in etkileyici yorumundan dinledik. Çin düşüncesinde bilgi yalnızca öğrenilen bir şey değil, üzerinde düşünülen ve davranışa dönüşen bir kavramdır. Konfüçyus'un Lun Yu adlı eserinde öğrenmek ama düşünmemek ile düşünmek ama öğrenmemek arasında bir denge kurulması gerektiğine dikkat çekilir. Hatta Konfüçyus bilginin bir başka önemli tarafını daha hatırlatır bizlere. Bir şeyi biliyorsak bildiğimizi, bilmiyorsak bilmediğimizi söylemek. Bunun kendisi de bilgeliğin bir parçasıdır. Bilgi her zaman kitaplardan öğrenilmez. Yapmak ve denemek de önemli bir metottur. Burada bilgi ezberlenmiş bir tariften çok, uzun deneyimle bedene ve sezgiye yerleşmiş bir anlayış olarak da karşımıza çıkar. Belki bilgiye giden yol tam burada başlıyor. Merak etmekle, sormakla, dinlemekle, denemekle ve gerektiğinde bilmiyorum diyebilmekle. Çünkü bilgi yalnızca dünyayı tanımamızı sağlayan değil, dünyaya baktığımız pencereyi de değiştirip dönüştüren büyük bir güç. Bu güzel müzikler ve kısa bilgilerden sonra yine Pancha Tantra geleneğinden uyarlayıp paylaştığımız güzel bir masal daha var sırada. Maymun ve Timsah. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde büyük bir nehrin kıyısında meyveleri bol bir ağaç varmış. Ağacın meyveleri çok tatlıymış. Maymun her gün bu meyvelerden yer, geri kalanını da nehrin çevresinde dolaşan hayvanlarla paylaşırmış. Bir gün nehirde yaşayan bir timsah ağacın yakınına gelmiş. Maymun onunla konuşmaya başlamış. Zamanla ikisi çok iyi arkadaş olmuşlar. Maymun ağaçtan topladığı güzel meyvelerden timsaha da vermeye başlamış. Timsah da meyveleri eşine götürmüş. Timsahın eşi meyveleri çok sevmiş fakat bir süre sonra şöyle bir düşünce düşmüş aklına. Bu kadar tatlı meyveler yiyen maymunun yüreği kim bilir ne kadar tatlıdır. Onun kalbini yemek istiyorum. Timsah bu isteği duyunca çok zor durumda kalmış. Maymun onun dostuymuş ama karısını da çok seviyor ve onun isteğini de yerine getirmek istiyormuş. Sonunda maymunu kandırmaya karar vermiş. Maymuna dostum demiş. Seni eşimle tanıştırmak istiyorum. Seni evimize davet ediyorum. Maymun karşı kıyıya nasıl geçeceğini sorunca da benim sırtıma binebilirsin demiş. Maymun timsahın sırtına oturmuş. Timsah nehrin ortasına doğru yüzmeye başlamış. Bir süre sonra maymun timsahın davranışındaki değişikliklerden kuşkulanmış. Neden bu kadar yavaşladın diye sormuş. Timsah da gerçeği daha fazla saklayamamış. Dostum demiş. Seni aslında eşimin isteği üzerine götürüyorum. O senin kalbini yemek istiyor. Maymun bir an için korkmuş. Fakat paniğe kapılmamış. Çünkü nehrin ortasındaymış ve ağaca geri dönmesi mümkün değilmiş. Biraz düşündükten sonra timsaha "Bunu bana keşke daha önce söyleseydin arkadaşım." demiş. Timsah şaşırarak "Neden?" diye sormuş. Maymun cevap vermiş. Çünkü biz maymunlar kalbimizi ağaçta bırakırız, yanımıza almayız. Timsah buna inanmış. Öyleyse dönüp kalbini

bakalım demiş ve nehrin ortasından ağacın yanına kıyıya geri dönmüşler. Ağacın yanına geldiklerinde maymun hızla dallara tırmanmış ve güvenli bir yere çıktıktan sonra timsaha seslenmiş. Ey dostum, hiç kimse kendi kalbini bir ağacın üzerinde bırakmaz. Seni kandırdım çünkü beni kandırmak istedin. Böylece maymun canını kurtarmış, timsah da kendi açgözlülüğü ve düşüncesizliği yüzünden dostunu kaybetmiş. Masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize, bazen hayatımızı kurtaran bilginin önceden öğrendiğimiz bir cevap olmadığını, ezberden davranmanın her zaman işe yaramadığını hatırlatır. Kritik bir anda durumu tekrar değerlendirip yeni bilgileri işleyerek farklı bir davranış şekli geliştirmek de bilgiye dahildir ve hayat kurtarabilir. Geçmişten gelen bilgilerin aktarılması için insanlık yalnızca yazıya güvenmemiş. Sözlü kültürlerde hikayeler, atasözleri, destanlar, ilahiler ve dualar da yalnızca geçmişi anlatmamış, bir toplumun değerlerini, deneyimlerini ve ortak hafızasını sesle, ritimle, ezberle, hikayeyle ve müzikle geleceğe taşıyan yapı taşları olmuşlar. Böylece bilgi bir kuşaktan diğerine yalnızca anlamıyla değil, söyleniş biçimiyle de taşınmış. Tam da burada Meksika'ya doğru bir yolculuğa çıkalım ve kültürel belleğin, geleneksel müziğin senfonik orkestraya taşınmasının güzel bir örneğine kulak verelim. Meksikalı besteci Arturo Márquez'in Küba kökenli danson geleneğinden ilhamla bestelediği 2 numaralı danson başlıklı kıpır kıpır ve duygulu eserini Teodor Kuchar yönetimindeki Venezuela Senfoni Orkestrası'nın güzel yorumundan dinliyoruz.

Meksikalı besteci Arturo Márquez'in 2 numaralı Danzón başlıklı kıpır kıpır ve duygulu eserini Teodor Kuchar yönetimindeki Venezuela Senfoni Orkestrası'nın güzel yorumundan dinledik. Küba ve Meksika'nın kendine has melodi ve ritimlerini günümüze senfonik dille taşıyan bu güzel müzikten sonra Ezop masallarından paylaştığımız son masalımız var sırada. Tilki ve Üzümler. Bir gün bir tilki bağların arasından geçiyormuş. Tam o sırada gözleri yukarıdaki üzümlere takılmış. Asmanın dallarında iri, güzel ve olgun üzümler sarkıyormuş. Tilkinin canı onları çok istemiş. Yaklaşmış, sonra geri çekilmiş, sonra da bütün gücüyle yukarı sıçramış. Ama üzümlere ulaşamamış. Biraz geriye gitmiş ve yeniden denemiş. Bir kez daha, bu kez daha da yükseğe sıçramış, yine olmamış. Tilki vazgeçmek istememiş. Daha da yükseğe sıçrayıp üzümlere ulaşabilmek için birkaç kez daha denemiş. Fakat üzümler hala erişemeyeceği kadar yukarıdaymış. Sonunda yorulmuş. Başını kaldırıp üzümlerle son kez göz göze gelmiş. Sonra arkasını dönmüş ve şöyle demiş. Zaten olgun değiller. Ekşi üzüm için uğraşmaya değmez. Ve yoluna devam etmiş. Masal da burada bitmiş. Bazen elde edemediğimiz bir şeyi değersiz ilan etmek bizi rahatlatabilir. Ama bu kısa masal bize şunu sorgulatır. Bilmediğimiz bir şey hakkında sırf ona ulaşamadığımız için hüküm verebilir miyiz? Bilgi de masanın masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve farklı kültürlerden uyarladığımız 4 masalla süslediğimiz 1 saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta ve teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı eskiyi yeniye, bilgi ve yenilikle taşıyan İspanya'dan güzel müzikle yapalım istedik. Paco de Lucía'nın Rio Ancho başlıklı eserini dinleyeceğiz. Flamenco mirasını yeni ritimler ve müziklerle buluşturarak başka bir kuşağa taşıyan usta gitaristi keyifle dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları.
1: Güneşi gülsün bize, ışığı neşe saçsın, ırmaklar...
2: TRT Radyo için değerli dinleyicileri. TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü.

diliyoruz. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk şarkısı dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul'umuz için geliyor. Hayalimdeki İstanbul. Hangi şehirde vapurlar martılarla yarışıyor? Hangi şehir evinde iki kıta ağırlıyor? Pınar Pijin'in yazıp bestelediği şarkıyı Tuğba Erten şefliğindeki koromuzdan dinliyoruz.

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hepsi güzel, hepsi hoş. Mevsimler şarkısını dinleyeceğiz. Bestesi Nihat Baysal'a ait olan şarkı, Hikmet Ekim'in yönettiği koromuzun sesinden sizlerle.

bilmeceleri sever misiniz? Peki ya şarkılı bilmeceleri? Sıradaki şarkımız Haydi Biliniz. Sahip Egüz'ün bestelediği şarkıyı Hücel Elmas'ın yönettiği koromuzdan dinliyoruz.

dinleyiciler, sıradaki şarkımız Saklambaç. Siz koşarken savaşlara, saklambaç oynayacağım. Ben hep çocuk kalacağım. Oya Ergün Tanrıverdi'nin bestelediği ve anlamlı mesajlarla dolu Saklambaç şarkısıyla baş başa bırakıyoruz sizleri.

nice kaçar yüzyıllar ötesinden, akarsu sesinden, bülbül sesinden. Hasan Toraganlı'nın bestelediği şarkı, Nihat Baysal'ın yönettiği koromuzdan geliyor radyolarınıza. Öztürkçem.

0: Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT Çok Sesli Çocuk Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Karlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Lawson'ın Hush isimli albümü olacak. Piyano ve yaylıların paylaştığı ses ve sessizlik dünyası. Lawson, Hush albümünü Londra'daki Angel Studios'ta gerçekleştirilen bir orkestra kayıt seansının ardından tasarlamış. Son nota bittiğinde müzisyenler hareketsiz ve sessiz kalmış. İşte o ortak sessizlik anı, albümün isminin ve yönünün çıkış noktası olmuş. Albümde yaratılmak istenen etkiyi, gün batımında çimlerin üzerinde günün ısısını hissetmeye ya da bir elin omuzda bıraktığı o kalıcı hisse benzetiyor besteci. Bestelere, müziğin dile getirmediği unsurların da en az notaların kendisi kadar büyük bir ağırlık taşıyabileceği düşüncesiyle yaklaşmış. Sürekli dikkat talep eden bir albüm yapmak yerine Hush'ı dinleyicilerin zorlu bir günün ardından tekrar dönebilecekleri bir müzik çalışması olarak tasarlamış. Gerçekten düşününce sessizliğe de bir ses kadar değer veriyor muyuz? Bunu düşünüyorum. Çünkü katlanamadığımız bir şey aslında sessizlik. Her zaman özellikle bu zamanlarda sesi çok arıyoruz. Bazen sesi sesle bastırmak istiyoruz. Fakat sessizliğe bazen katlanamıyoruz. Halbuki sessizlik de en az ses kadar önemli bir şey bence. Şimdi açılışımızı What Remains isimli eserle yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Ted Lawson'ın Hush isimli albümünden As It Settles ve Where Light Softens isimli eserleri dinledik. Bestecinin cümleleriyle. Uzun zamandır Hush'la birlikte yaşıyorum. Belki de başka bir cevaba, başka bir hedefe, başka bir hayat tüyosuna, çözülmesi gereken başka bir şeye ihtiyacımız yok. Belki de sadece yeniden insan gibi hissetmek için biraz alana ihtiyacımız var. Hush benim için işte bu oldu. Umarım bu şarkıların bir yerinde siz de aradığınız şeyin bir parçasını bulursunuz. Sırada albümden Room Enough.

0: Uzun Çalar köşemizde bugün Chad Lawson'ın Hush isimli albümünü konuk ettik. Albümden son olarak She Still radyolarınızdaydı. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Papi Aykroyd'un Liminal albümünden Weightless isimli eserdi. Sırada pek sevdiğimiz besteci Ola Yaylo'nun Siena teklisi radyolarınızda.

Erase Tapes Collection 5 isimli albümden Ann Mueller'ın Walzer für Robert isimli eserini dinledik. Şimdi biraz Weiss'ten devam ediyoruz. Dönüşümümüz biraz bu yönden devam edecek. Anthony Hopkins'in Life is a Dream albümünden And the Waltz Goes On.

0: Adrien Berenger'in albümüne de adını veren The Creator isimli eserini dinledik. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin sorumluluklar,

0: Soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini söyledi. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Spor. Amirli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Tüm zamanların en başarılı İngiliz rock gruplarından Status Quo, kariyerinin ikinci konser albümünü 1980'lerde çıkardı. Az önceki Caroline, grubun 70'lerdeki hitlerindendi. Britanya listelerinde zirveye çıkan Hello, 1973 tarihli Status Quo albümüydü. İşte Caroline, bu albümden grubun konser repertuarına girmiş. Status Quo, şovuna yine 70'lere ait bir parçasıyla devam ediyor. Roll Over, Lay Down.

Live at the NEC bugün sizlere tanıttığımız Status Quo albümünün adı. 1984 tarihli bu çalışma grubun 1982'de Birmingham'da National Exhibition Center, kısaca NEC'de verdiği konserin kayıtlarından oluşuyor.

arda arda radyolarınıza getirdiğimiz Status Quo performansları da grubun 1982'deki Birmingham konserinde kaydedilmiş Backwater. Birleşik Krallık listelerinde ikinciliği gören 1974 tarihli Quo albümünden repertuara seçilirken Little Lady yine bir liste başı Status Quo albümü olan 1975 tarihli On The Level'dandı. Üçlemeyi kapatan performansa Status Quo'nun 80'leri başlattığı albümü Just Posin'den geldi. Don't Dry My Car. İngiliz grup en bilinen hitlerinden biriyle daha sahnede. Whatever You Want, Status Quo'nun konserlerinde seyirciyi her zaman en fazla coşturan parçalarından olmuştur.

Vokal ve gitarda Francis Rossi, yine vokal ve gitarda Rick Parfitt, basta Alan Lanchester, klavyelerde Andy Bone ve davulda Pete Kircher'dan oluşan kadrosuyla sahneye çıkan Status Quo, 1982'deki The Prince's Trust etkinliği sırasında verdiği Birmingham konserinden şimdi de Hold You Back'le radyolarınızda.

Yine en bilinen status quo hitlerinden biri var sırada. Sahnede seslendirildiğinde seyircilerin katılımıyla etkisini daha da artıran Rockin' All Over the World'de status quo konserlerinin vazgeçilmezlerindendir. Grubun 1977'de kaydetmesinin ardından hemen her turnesinin repertuarına aldığı ve hemen her şovunda seslendirdiği bu parça bir John Fogerty bestesi. Creedence Clearwater Revival'ın ardından solo kariyerini başlatan Fogerty'nin Rockin' All Over the World'ı status quo'dan 2 yıl önce 1975'te kaydettiğini de küçük bir not olarak sizlere hatırlatalım.

1984 tarihli Live at the NEC'de giderek sonlara yaklaşıyoruz. Status Quo Birmingham'daki National Exhibition Center'da verdiği konserinde ağırlıklı olarak 70'lerdeki hitlerini seslendirdi. 1982 tarihli Status Quo performansının repertuarına grubun 1980 yılı albümü Just Suppose'ndense iki parça girmiş. Don't Drive My Car'ı az önce çalmıştık sizlere. Şimdi işte bu ikinci Just Suppose'ın parçasıyla Status Quo bir kez daha sahnede. Over the Edge.

Status Quo'nun konser albümü Live at the NEC, grubun 1972'de çıkardığı Pile Driver albümünden repertuarına giren Don't Waste My Time'la tamamlanıyor.

İngiliz gotik rock grubu Bauhaus 1983 Nisan'ında çıkardığı 10. 45'liğini maxi single olarak da basmıştı. Season Parties uzatılmış düzenlemesiyle radyolarınızda.

1981 sonbaharında çıkan Amerikan listelerinin zirvesine yükselmesi ise 1982 Şubat'ını bulan bir parça var sırada. Bir numarayı Hall & Oates'un I Can't Go For That adlı parçasından der olan The Jay Gillis Band seslendiriyor, Centerfold.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Pek çok kedi şarkısında miyavlamalar ya da kedi mırlamasına benzer sesler duyarız. Ama bu parçanın sözlerinin tamamı miyavdan oluşuyor. İki soprano ve piyano için yazılmış komik konser parçası. Duetto buffo di due gatti. İki kedinin komik düeti. Rossini'ye yakıştırılan düet aslında Robert Lucas de Pearsall'a ait. Graham Johnson eşliğinde Dame Felicity Lott ve Anne Marie birlikte seslendirmişti. Peki programa neden miyavlamalarla başladık hemen söyleyeyim. Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Ve sanırım özellikle son zamanlarda en çok korumaya muhtaç hayvanlardan kediler. Oysa hayatımızın renkleri onlar. Sokak kedileri, sokak köpekleri. Yaşayacakları alanları bir bir yok edip, üstüne bir de birlikte yaşamayı bir türlü öğrenemediğimiz, şu 3 günlük dünyada önlerine birer kap su ve mama koyamadığımız. Hayvansever olmanın bile zor olduğu bir zaman diliminde sokaklarda var olmaya çalışan, yaşam mücadelesini sıklıkla zamanından çok önce kaybeden 4 ayaklı dostlarımız. Bugün programımızı onlara ayırdık. Ve tahmin edeceğiniz gibi dağarda üzerine en çok eser yazan hayvanlar kediler.

Polonyalı besteci Stanisław Moniszko da kedisever bestecilerden. Karolina Rota Kowalczyk ve Jolanta Pawlik birlikte seslendiriyorlar. Kotek, kedi.

Stanislav Monishko'nun Kotek, Kedi başlıklı eserini dinlediniz. Karolina Roza Kovalçik ve Yolanta Pavlik birlikte seslendirmişlerdi. Hayvan sesleri arasında en güzellerinden biridir kedi sesi. Bir miyavla sınırlı değildir aslında lügatları. Kimisi hiç ses çıkarmaz, kimisi çok konuşur. Kur yaparken çıkardıkları sesler kimi zaman bunaltıcı olsa da, özellikle kavgaya bir türlü başlayamadıkları süreçteki atışmaları neredeyse gülünçtür. İnsanoğlunu mutlu etmek için gönderilmiştir sanki kediler yeryüzüne. Her şeyleriyle bir yaratılış harikasıdırlar. İşte bu yüzden sanatçıların dikkatini bu denli çeker kediler. Ayrıca kedi pek çok kültürde de kutsal kabul edilir. Belki de bu yüzdendir kendilerini dünyanın efendisi gibi görmeleri. Mağrurdurlar, taviz vermezler. Karl Löwe de kedileri yakından tanıyan bestecilerden biri. Kuzey Almanya'nın Schubert'i, balada kazandırdıklarıyla bir yenilikçi. Löwe'nin Dikkat Sen König'in Kedi Kraliçe başlıklı baladı yer alacak programımızda. Fıstık içine benzeyen pembe patileri ve kar beyazı tüyleriyle güzeller güzeli bir kedi, kraliçe. Yakuta benzer gözleriyle tahtını dolduran kraliçe. Neticede bir kedi olan kraliçe. Ona güvenip yatıya kalma davetini geri çevirmeyen fareyi ilk fırsatta öldüren kraliçe. Bariton Wolfgang Anheuser'e Günter Weisenborn eşlik ediyor. Karl Löwe, Opus 64, 3 numaralı balat. Dikkat Sen König'in, Kedi Kraliçe.

Carl Loewen'in Opus 64 3 numaralı baladını Günter Weisenborn eşliğinde Wolfgang Anheiser'den dinlediniz. Dikkat sen Königin, Kedi Kraliçe. Hayvanları korumak denince akla ilk anda kedi ve köpeğin gelmesi çok doğal ama insanla iç içe yaşayıp bu hep kendine yontan ırkın kahrını sonuna dek çeken başka hayvanlar da var. En güzel hayvanlardan biri hangisidir diye sorsanız eşek ilk sıralarda gelir benim için. Pek çok kültürde de önemli bir yere sahiptir bu çileli hayvanlar. Ya yük çekerler ya aslanın karşısında küçümsenirler. Atlar ve eşeklerin haklarını ödeyemez insan evladı. Buna karşın korumazlar da onları. Oysa o güzelim gözleri, şirinlik muskası sıpalarıyla hayvanlar aleminin en sevimli üyelerindendirler eşekler. Eşek için yazılmış eserler çok fakat çoğu çalgısal. Vokal olanlardan biri ise yazdığı binden fazla eserin 180 kadarı şarkı olan Harry Cowell'a ait. Sayılarının çokluğuna karşın şarkıları pek bilinmese de Amerikan sanat şarkıları tarihinin baş aktörlerindendir Cowell. Şimdi Harry Cowell'ın şarkısını sunuyoruz sizlere. Jingle'ın eşliğinde Marianne Hart seslendiriyor The Donkey Eşek.

Henry Cowell'ın The Donkey, Eşek başlıklı şarkısını Jingle olan eşliğinde Marianne Hart'tan dinlediniz. The Donkey Serenat, Eşek için Serenat. Rudolph Rimlin 1912'de yazdığı The Firefly, Ateş Böceği operetinden orkestral bir bölüm üzerine yazılmış. Aynı adı taşıyan 1937 tarihli filmde The Donkey Serenat olarak müzikale eklenmiş. Filmi de diğer şarkıları da gölgede bırakan bu parça, eşeğin o güzel gözlerinden, gülmeyin ama zarif anırmasından bahsediyor. Gelin şimdi bu şarkıyı dinleyelim. Mark Vincent seslendiriyor. The Donkey Serenade.

Rudolf Rindlin, The Donkey Serenade, Eşek İçin Serenade başlıklı şarkısını Mark Vincent'tan dinlediniz. Şimdi ise sırada dünyanın en güzel seslerinden birine yer veren Martin Plüderman şarkısı var. Bu hayvancık şanslı azınlıktan, çünkü bir evde yaşıyor. Sokak kedilerinin hüznünü, vakur duruşlarını bilirsiniz. Ev kedileri gibi değildir onlar. Zaten ev kedisi diye bir şey yoktur aslında. Ev sahibi kedi vardır, iki ayaklı dostları da onlara hem hizmet eder hem de arkadaşlık yapar. Dışarıdan görünen budur, içeride olanları ise ancak ve ancak bu sevgiyi tadanlar bilir.

Alman lead bestecisi Martin Plüdemann'ın Die Katzen und der Hausherr, Kedi ve Ev Sahibi başlıklı lead'ini dinlediniz. Hedayet Dedikar eşliğinde Ulf Bastlein seslendirmişti. Mussorgsky'nin 1868-1872 yılları arasında yazdığı iki ana başlık altındaki 9 çocuk parçasının ancak 2 tanesi günümüze ulaşabilmiş. İkinci dizinin ilk 2 şarkısı. Bu dizinin müziği gibi sözleri de Mussorgsky'ye ait. Kurtarılabilen bu şarkılardan biri de kedileri anlatıyor. Kater Matrose, denizci kedi. Anagrafa Han Lin Yun eşlik ediyor.

Anagrafa Han Lin Yun eşlik etmişti. Kedi şarkıları sürüyor. Şimdi de konuğumuz, neredeyse sadece Hansel ve Gretel operasıyla tanıdığımız Engelbert Humperdinck. Oysa bu opera dışında çok sayıda vokal esere de imza atmış Humperdinck. Cartoon Mouse, Kedi ve Fare adının hakkını vermiş tam anlamıyla. Yüzyıllardır bitmeyen deyimlere, kitaplara, çizgi filmlere konu olmuş ikili. Lior Stern'e Kalina Marsalek-Divozinska eşlik ediyor Engelbert Humperdinck'in şarkısında. Cartoon Mouse, Kedi ve Fare.

Engelbert Unfelding'in Cat, Un Maus, Kedi ve Fare başlıklı şarkısını Kalina Marsalek-Divozinska eşliğinde Leon Sten'den dinlediniz. Değerli müzikseverler, kediler mi sadece korumamız gereken ya da köpekler ve binek hayvanları mı? Ya kuşlar? Çevremizde yaşayanların çoğu savunmasız minicik hayvanlar. Müzikli mucizeler. Onlar da nasibini alıyor insan hakim dünyadan. Bayıla bayıla izlediğimiz havai fişek gösterilerinde sonsuzluğa uçuveriyorlar örneğin. Kuşlar üzerine yazılmış pek çok klasik müzik eseri var. Orkestral ya da vokal. Liza Lehmann'ın kuş şarkıları da bunlardan biri. Kuş şarkıları ilk kez dönemin en ünlü sopranolarından Blanche Marchesi tarafından seslendirilir. Liza Lehmann'ın 2021'de yaşama veda eden torunu, orkestra şefi Stewart Bedford'un iddiasına göre sözler, Liza'nın besteci, ressam ve mucit eşi Herbert Bedford savaşa katılmışken ve aile mali sıkıntılar yaşıyorken onların yanında kalan bakıcı Alice Sayers'a aittir. Şarkılar kısa ve neşeli olmalarına rağmen dönemin cazibesinden çok daha fazlasını sergilerler. Şimdi Liza Lehmann'ın Bird Songs, Kuş Şarkıları başlıklı bu dizisini torunu Stewart Bedford eşliğinde Janice Watson'ın sesinden dinleyelim. Her biri bir kuşu anlatan şarkıların başlıkları şöyle: Ağaç güvercini, sığırcık, sarı kiraz kuşu ve çalı kuşu.

Liza Lehmann'ın Bird Songs, Kuş Şarkılarını, 2021'de yaşama veda eden torunu Stuart Bedford eşliğinde Janis Watson'dan dinlediniz. Hadi bir de bizden bir ezgi dinleyelim. İzmir'in en güzel beldelerinden biri, Karaburun Meli'ye ait bir türkü. Yunanistan'da da söyleniyor aynı türkü. Horozumu kaçırdılar. Türküyü Nevit Kodallı düzenlemiş. Üç Halk Şarkısı dizisinin üçüncü şarkısı. Hikmet Şimşek İdaresi'ndeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Suna Korat'ın yorumuyla dinliyorsunuz.

Horozumu kaçırdılar. Düzenlemesi Levit Kodallı'ya aitti bu eserin. Hikmet Şimşek İdaresi'ndeki Budapeşte Senfoni Orkestrası eşliğinde Suna Korat'ın yorumundan dinlediniz. Her zaman olduğu gibi az duyulan eserler, klasik müzik tarihine geç dahil olan ülkeler, pek bilinmeyen bestecilerle sürüyor programımız. İsveç'e uzanacağız şimdi. Gösta Nyström'un müziğiyle. 1890-1966 yılları arasında yaşayan besteci, kariyerine hem ressam hem müzisyen olarak başlamış. Ki döneminin en ünlü kübist ressamlarından biri olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ama 30'lu yaşlarında resmi bırakmış ve sadece beste yapmaya başlamış. Stockholm, Kopenhag ve Paris'te müzik öğrenimi gören Nyström, döneminin Fransızlarından etkilenmiş fakat bu kuzeye ait olduğu gerçeğini değiştirmemiş. Romantizm, hüzün ve melankoli eserlerinde baş köşede yer alıyor. Bugün kedilerle ilgili vokal eserini dinleyeceğiz bestecinin. Anders Kilstorm eşliğinde Charlotte Lekan seslendiriyor. Gösta Nyström, Det Sat en Kat Vid Kattegat, Kattegat kıyısındaki kedi.

Kostani Ström'ün Det Saat Enkaat Vid Kattegat, Kattegat Kıyısındaki Kedi başlıklı eserini dinlediniz. Anders Kilstorm eşliğinde Charlotte Hellekan seslendirmişti. Hollandalı besteci Alphonsus Johannes Maria Diepenbrock, bilinen kısa adıyla Alphons Diepenbrock, ailesinin karşı çıkmasıyla müzik öğrenimi göremeyen, kendi kendini yetiştiren bestecilerden biri. Entelektüel bir adam olan Diepenbrock, edebiyat, resim, politika, felsefe ve dinle ilgilenmiş yaşamı boyunca. Edebiyata olan tutkusu sayesinde şarkılarının sözlerini kalburüstü şairlerin dizelerinden seçmiş. Müziğinin münferit bir yapıya sahip olduğu rahatça söylenebilir. 16. yüzyıl çok sesliliğiyle Wagner kromatizminin kaynaşımıdır kendine özgü bu üslup. Willem van Otterlo yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası eşliğinde bariton Bernard Gruysen seslendiriyor. Alphons Diepenbrock, Le Chat, Kediler.

Alphonse D. Pembroke'un Le Chat, Kediler başlıklı eserini dinlediniz. Willem van Otterloo yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası eşliğinde bariton Bernard Gruysen seslendirmişti. Şimdi dinleyeceğiniz lied, insanın yaşama bakış açısını Iddi Gay Gay adlı bir kedi üzerinden anlatıyor. Ute Ziemer'e Julian Riem eşlik ediyor. Josephine Lang, kedi liedlerinden Iddi Gay Gay.

Josephine Lang'ın Kedi Liitlerinden Hiddi Gay Gay başlıklı liidi dinlediniz. Uta Zimer'e Julian Riem eşlik etmişti. Değerli müzikseverler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Uzun uzun tarihçesini anlatmaya gerek yok. Vicdanın sesini dinlemek yeterli. Gezegenin sahiplerinin sadece insanlar olmadığının farkına varmak en başında geliyor. Tırnak içinde üstün ırk, insan evladı biraz belgesel izlese üstünlüğün göreceliğini de fark edecek. Öyle umalım, öyle olsun. If I could talk to the animals. Hayvanlarla konuşabilseydim. Her ne kadar benim isteğimi dile getiren bir cümle olsa da aslında birazdan dinleyeceğiniz parçanın adı. Leslie Bricoz'un 1967 tarihli Dr. Dolittle filmi için yazdığı şarkı. Şarkı filmin 1998 tarihli Eddie Murphy'nin başrolde olduğu yeniden çevriminde de kullanıldı. Şempanzeyle, kaplanla, çitayla sohbet ettiğini düşünsene. Kutup ayısı ve piton, deniz aslanıyla öğle yemeğine ne dersin? Bobby Darin seslendiriyor. If I could talk to the animals. Hayvanlarla konuşabilseydim. If I could talk to the

Leslie Bricoz'un If I Could Talk to the Animals, Hayvanlarla Konuşabilseydim başlıklı şarkısını Bobby Darin'den dinlediniz. 1937 tarihli Dr. Dolittle filmi için yazılan şarkı, 1998 tarihli yeniden çevrimde de kullanılmıştı.

Değerli müzikseverler, bir düşünün, siz olsaydınız ne konuşurdunuz hayvan dostlarınızla? Daha da önemlisi, onlar bize neler söylerdi acaba? Bugün bir farkındalık günü olmakla birlikte, tüm özel günler gibi geçip gidecek. Koruyamadığımız hayvan dostlarımız çarçabuk gidivermesin bu dünyadan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine radyolarınızda olacağız. Bugün teknik yönetmenim Kazım İncetaş'tı. Tekrar buluşmak umuduyla her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnce.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, bugün programımız aracılığıyla hayatın telaşına kısa bir ara verip ritmimizi biraz olsun yavaşlatıp ve kulaklarımızı yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan notaların büyülü dünyasına bırakacağız. Klasik müzik yalnızca seslerin bir araya gelişinden doğan bir sanat değildir. İnsanlığın ortak hafızasıdır. Kimi zaman bir bestecinin sessizce tuttuğu günlüğü, kimi zaman bir dönemin tanıklığını, kimi zaman da kelimelerin anlatmaya yetmediği duyguların en önemli ifadesidir. Bugün yine birlikte notaların satır aralarında saklı öykülere kulak vererek büyük bestecilerin yaşamlarına, eserlerinin doğuşuna ve müziğin insan ruhunda bıraktığı izlere doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Her eser kendi rengini taşıyan bir tablo, her melodi ise o tablonun en ince fırça darbesi olacak. Çünkü inanıyoruz ki iyi müzik yalnızca dinlenmez, hissedilir, yaşanır ve insanın iç dünyasında yeni pencereler açar. Şimdi gündelik hayatın seslerini geride bırakalım ve müziğin evrensel diliyle buluşalım. Stüdyomuzda teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile birlikteyiz ve notaların resim çizdiği, sessizliğin bile anlam kazandığı bu yolculukta bizimle olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. İlk eserimiz Etienne Nicolas Mehul'ün Sol Minör 1. Senfonisi ve ilk bölüm Allegro tempoda. Eseri Michel Schwerzewski yönetiminde The Gulbenkian Orkestrası seslendiriyor.

Fransız Devrimi sonrası dönemin en önemli bestecilerinden biri olan Étienne Nicolas Méhul'ün bir numaralı senfonisi 1808 yılında yazılmış. Bestecinin bu eseri klasik dönem ile romantik dönem arasında güçlü bir köprü kuran eserlerden biri olarak kabul edilir. Beethoven'ın ilk dönem senfonileriyle aynı çağda yazılmış olsa da Méhul'ün kendine özgü dramatik dili ve orkestral renk anlayışı bu eseri farklı bir konuma taşır. Az önce dinlediğimiz ilk bölüm karanlık ve gergin bir atmosferle başladı. Kısa ve enerjik motiflerin sürekli gelişerek müziğe güçlü bir hareket kazandırdığı bu bölümün ardından eserin andante tempodaki ikinci bölümü ilk bölümün sert karakterinden sonra daha sakin ve düşünceli bir dünyaya kapı açıyor. Romantik dönemin lirik anlatımını önceden haber veren bu bölümü Michel Szverzewski yönetiminde The Gulbenkian Orkestrası seslendiriyor.

Menuet Trio başlıklı 3. bölüm klasik dönemin geleneksel menuet biçimini kullanırken ona alışılmadık ölçüde güçlü ve enerjik bir karakter kazandırmış. Etienne Nicolas Mehul'ün 1. senfonisinin 3. bölümü Allegro Moderato tempoda. Bu bölüm diğer bölümlere göre daha pastoral, daha şarkı söyler gibi daha aydınlık bir atmosfer sunmakta. Şimdi bu bölümde yine Michel Sviarzewski yönetiminde The Gulbenkian Orkestrası var, dinliyoruz.

Eserin dördüncü bölümünde müzik neredeyse hiç soluk almadan final Allegro Agitato başlığına uygun yazılmış. Gelişme kısmındaki armonik cesaret ve güçlü orkestrasyon Beethoven'ın dramatik final anlayışını çağrıştırıyor. Eserin en heyecanlı bölümü olan son bölümde Michel Szwierzewski yönetiminde The Gulbenkian Orkestrası sizlerle ve dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz üvertür Fransız besteci Étienne Nicolas Möhül'ün 1802 tarihli Varsayılan Hazine operasının açılış müziği. Henüz perde açılmadan dinleyiciyi zeka dolu bir komedinin içine çeken bir üvertür. Zarif melodileri, canlı ritmik ve parlak orkestrasyonuyla Fransız opera geleneğinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilmekte. Varsayılan Hazine operası tek perdelik bir opera komik olup librettosu Francis Bonne Hoffmann tarafından yazılmış. Eser 29 Temmuz 1802'de Paris'teki Opera Komik Tiyatrosu'nda sahnelenmiş. Konusu yanlış anlaşılmalar, gizli bir hazine söylentisi ve bunun doğurduğu komik olaylar üzerine kurulu. Bu operanın üvertürü Mehul'ün orkestraya olan hakimiyetini gösteren en başarılı örneklerden biri. Ve şimdi bu üvertürü Michel Świerczewski yönetiminde The Gulbenkian Orkestrası seslendiriyor.

Besteci Leopold Kozeluş'un müziği klasik dönemin kalitesini taşırken aynı zamanda romantik döneme uzanan güçlü ifade özelliklerini de barındırmakta. Melodik zenginliği, berrak orkestrasyonu ve dramatik anlatımı sayesinde Beethoven öncesi Viyana müzik dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir Leopold Kozeluş. Ve bestecinin 3. senfonisinin finali pratissimo tempodaki 4. bölümü ise yüksek enerjisi, çevik temaları ve ustaca konsantrasyonuyla senfoniyi coşkulu bir doruk noktasına ulaştırmış. Şimdi Marek Stilek yönetimindeki Czech Chamber Philharmonic Orkestrası Berduce bu bölümü seslendirmek üzere sizlerle.

1750-1792 yılları arasında yaşamış Antonio Rosetti, klasik dönemin korno repertuarına en büyük katkıyı yapan bestecilerden birisi. Bugün Mozart'ın korno konçertoları ne kadar tanınıyorsa, Rosetti'nin konçertoları da özellikle profesyonel korno sanatçılar arasında aynı derecede saygı gören eserlerden birisi. Eserlerinin büyük bölümü doğal korno için yazılmış olan Antonio Rosetti, mi bemol majör tonundaki şimdi dinleyeceğimiz konçertosu kornoya son derece doğal ve şarkı söyler gibi bir anlatım kazandırmış. Virtüöz gösterişten çok sıcak ve asil bir tını, zarif klasik dönem uslubu, temiz artikülasyon, uzun nefesli melodik cümleler ön plana çıkmakta. Üç bölümlü konçertonun ilk bölümü allegro tempoda ve enerjik ama gösterişli olmayan bir açılışla başlıyor. Şimdi bu bölümde Şef Johannes Moussus yönetimindeki Bayrisch Kamer Filarmoni Orkestrası'nı korno sanatçısı Radek Bovorak'a eşlik ederken sizlerle baş başa bırakalım.

İkinci bölüm bir romans ve adagio. Bu bölüm eserin en dokunaklı bölümü. Şef Johannes Moesos yönetimindeki Bayerisch Kammerfilharmonie Orkestrası ve korno sanatçısı Radek Baborak sizlerle.

Üçüncü bölüm Rondo. Zarif, neşeli ve dans karakteri taşıyan bir bölüm. Teknik çeviklik isteyen finalde dinleyicide hafiflik ve zarafet hissi bırakan bu bölümü Şef Johannes Monsos yönetimindeki Bayriş Kamer Filarmon Orkestrası ve Korno sanatçısı Radek Boborak seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Tarihi bir kayıttan tarihi bir opereti açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeki Müren'in başrolde olduğu 1966'da TRT İstanbul Radyosu'nda kaydı yapılan Ayşe Opereti'ni sunuyoruz.

Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce yazarı ve bestecisi olan Muhlis Sabahattin Ezgi ve operetle ilgili kısa birkaç bilgi paylaşalım.

Muhlis Sabahattin Ezgi besteci ve opera sanatçısıdır. Türk müziği geleneklerine bağlı kalarak eserler bestelemiş, operetleri 1930'lu yıllarda Türkiye'de ilgiyle karşılanıp sevilmiştir. En tanınmış eseri olan Ayşe Opereti'nin sahnelenmesinden sonra operet kralı olarak anılmıştır. Yaşamı boyunca birçok operet topluluğunun kurucusu ve yöneticisi olmuştur. 1928 yılında kurulan ve Türkiye'nin o dönemlerdeki en popüler topluluğu olan Süreyya Opereti'nin de kurucusudur. İlk müzikal Türk filmlerinin müziklerini bestelemiştir. ...1889 yılında Adana'da doğdu. Babasının Adana'da sürgünde olduğu sırada doğan Muhlis Sabahattin, ilk müzik zevkini babasından aldı. Babası keman, lavta, 12 telli saz ve nıfsiye çalıyordu. Tüm çocukları sanatta yetenekliydi. Sabahattin Muhlis'le Hürşit Bey'in üçüncü eşi Dilber Hanım'dan olan kızı Neveser Kökteş, aralarında en tanınmış olanlarıydı. Muhlis Sabahattin, 1897'de Drama'dayken babasını kaybetti. Ailesiyle Selanik'e taşındılar. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te tamamladı. İlk piyano derslerini annesinden aldı. 11 yaşında ilk bestesini yaptı. Hicazkar makamında "Etme eza, etme ceza aşıkını" sözleriyle başlayan şarkı ilk bestesidir. 1904 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Okul yıllarında piyano ve batı müziği dersleri aldı. Mezun olduktan sonra politikayla uğraştı ve basın hayatına girdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası'nda genel sekreter oldu ve fırkanın çıkardığı birbiri ardına kapatılan gazetelerinde çalıştı. 1913 yılında Seniye Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Melek adında bir kızı oldu. Hükümete karşı yazıları nedeniyle Sinop'a sürgün edilen Muhlis Sabahattin, Mısır üzerinden Avrupa'ya kaçtı. Avrupa'da Türk müzisyenlerle bir müzik grubu kurdu.

Avrupa turnesine ardından Amerika'ya gitti. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzereyken özel bir afla İstanbul'a döndü. Türkiye'ye döndükten sonra siyaseti bırakıp sadece müzikle uğraştı. Türk müziği formunda şarkılar, operetler, revüler, müzikaller besteledi ve müzik dersleri verdi. İlk iki sahne eseri olan Üç Perdelik Çaresaz operetiyle Hilali Ahmer Çiçeği adlı revüsü 1917'de oynandı ve büyük ilgi gördü. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendisinin kurduğu ve yönettiği topluluklarla müzikli temsiller verdi. 10 müzisyen ve oyunculardan oluşan Muhlis'in Çocukları adlı operet topluluğuyla büyük başarı kazandı. Topluluk bir süre sonra Süreyya Opereti adını aldı ve temsillerini Kadıköy'deki Süreyya Paşa Tiyatrosu'nda sürdürdü. Özellikle Gül Fatma ve Ayşe operetleri çok sevildi. İlk defa 1926'da sahnelenen Ayşe Opereti, Muhlis Sabahattin'in operet kralı olarak tanınmasına neden oldu. 1930'larda Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı ilk Türk müzikal filmleri Karım Beni Aldatırsa, Milyon Avcıları ve Söz Bir Allah Bir gibi yapımların müziklerini besteledi. Ezgi, 12 Şubat 1947 tarihinde öldü. Doğumunun 90. yılında Muhlis Sabahattin Ezgi ve Ayşe Opereti üzerine araştırmacı yazar Gökhan Akçura güzel bir yazı yazmıştı. Bu yazıdan da alıntılar yapalım. Bu ateşli gazeteci hükümete karşı yazıları yüzünden kovuşturmaya uğrayınca Avrupa'ya kaçar. Yalnızca ülke değil, meslek de değiştirerek. Müzik bilgisi ve piyanodaki ustalığı yolunu Avrupa'ya kaçan diğer müzisyenlerle kesiştirir. Kurdukları grupla çıktıkları Avrupa turnesinin ardından Amerika'ya göçerler. Muhlis Sabahattin bu gurbet yıllarının ardından mütareke döneminde vatanına döner. Sürgün dönemi bitmemiştir. İstanbul'a uzak bir köyde yaşaması şart koşulur. Küçüklüğünden beri en çok korktuğu şey başına gelmek üzeredir. Ölmeden unutulmak. Unutulmamak için verdiği ilk uğraşı olan politikayı tamamen terk ederek kendini ona ölümsüzlüğü armağan edecek yeni uğraşına adar. Müzik. Muhlis'in Çocukları adıyla kurduğu operet topluluğu 1930'lu yıllarda büyük başarı kazanır. Bir süre sonra Süreyya Opereti adını alan bu topluluk Kadıköy'deki meşhur Süreyya Paşa Tiyatrosu'nda temsillerini sürdürür. Ayşe, Asalet Mahap, Gül Fatma, Mon Bey gibi birbiri ardına sıralanan operetlerin kadrosunda Suzan Lütfullah, Lütfullah Sururi, Celal Sururi, Muammer Karaca, Toto Karaca, Avni Dilligil, Ömer Aydın ve orkestrada Muhittin Sadak gibi Türk operet tarihinin en değerli isimleri bulunmaktadır. Operetlerin kazandıkları başarılar üzerine sahibinin sesi ve Kolombiya şirketleri üst üste plaklarını yayınlar. Özellikle Ayşe Opereti, Suzan Lütfullah adının duyularak sevilmesine, Muhsin Sabahattin'in operet kralı olarak kabul edilmesine ve Muhlis'in Çocukları'nın halk arasında tanınmasına neden olur. Başarı Muhlis Sabahattin'e yeni bir alanın kapısını açar. Muhsin Ertuğrul yönetmenliğini yaptığı ilk Türk müzikal filmlerinin müziklerini bestelemesini istemektedir. Karım Beni Aldatırsa, Milyon Avcıları, Söz Bir Allah Bir gibi filmleri doğuran bu işbirliği Darül Bedai sahnesinde de sürer. Yusuf Ziya Ortaç'ın kaleminden çıkan Aşk Mektebi'nin müziklerine Muhlis Sabahattin imza atar. Bu çalışmalarının yanı sıra kendi topluluğunu da ihmal etmez ve Muhlis'in Çocukları şehir şehir dolaşıp operetleri sergilerler. Muhlis Sabahattin Ezgi, 20'yi aşkın operet ve revü eserinin yanı sıra klasik Türk müziği türünde de birçok şarkı besteler. Müziğinde doğuyla batının bir arada yer alışı onu Türk operet tarihinde özel bir yere koyar. Kendi deyimiyle ne Alaturka

ve konu da Türk operetlerine köyü ve köy yaşamını dahil etmesidir. Türk edebiyatında köye olan eğilimin bir uzantısı olarak köy yaşamından ve halk müziği ezgilerinden yararlanır.

Muhlis Sabahattin'in yıkılış süreci 1939 yılında kızı Melek'in ölümüyle başlar. Melek çok genç yaşta veremden ölünce besteci büyük bir sarsıntı geçirir. Ses opereti tarafından eserleri oynanmaya, kendisi de turne toplulukları kurmaya devam eder. Ama artık sona yaklaşmıştır. 1946 yılında turne için bulunduğu Zonguldak'ta verem olduğu anlaşılır, alelacele İstanbul'a dönülür. Her ne kadar teşhiste çok geç kalınmışsa da Heybeliada dispanserine yatırılır. Hem sağlık durumu hem de maddi durumu kötüdür. 1947 yılının Ocak ayında Saray Sineması'nda hastane masraflarını toplamak için bir jübile yapılır. Muhlis Sabahattin yolun sonuna gelmiştir artık. 13 Şubat 1947 günü hayata gözlerini yumar. Cenazesine Beyoğlu boyunca şehir bandosu bestecinin çok sevdiği Ayşe Operetinden Ayşe'nin Duası şarkısını çalarak eşlik eder.

Bestecinin ölümünden sonra repertuarı topluluğu da emanet ettiği Cemal Sahir'e kalır. Ancak daha sonra bu repertuar kaybolur. Notaların diğer kopyası da maestro Carlo Capocelli ile İtalya'ya döner. Repertuarın akıbetiyle ilgili bir diğer rivayette, bestecinin kız kardeşi Neveser Kökteş'in ağabeyinin cenazesinden döndükten sonra bütün notaları ve metinleri yaktığıdır. Öyle ya da böyle, geride yalnızca 1966'da Lütfullah Sururi'nin İstanbul Radyosu için radyofonize ettiği Ayşe Opereti'nin melodileri kalır. Muhlis Sabahattin için söylenenler. Muhlis'ten daha önce Çuhacıyanların, Haydar Beylerin, daha sonraları da birçoklarının bu hususta yaptığı tecrübe vardır. Fakat bunların hiçbiri bu işte Muhlis kadar muvaffak olamamıştır. Bunun sebebi teknik bakımdan Avrupalılaşırken aynı zamanda işin milli tarafını muhafaza edememeleridir. Celal Esat Arseven. Muhlis Sabahattin çok çabuk beste yapardı. Şöyle ki, akşam oyun oynayacağız, aşağıda bir bölüme geçer, kendisi beste yapar ve kemancı koçuğu karşısına alarak bestesini notaya aldırırdı. Suflör de oyun için yazıları bu arada Muhlis Bey'in ağzından yazar, akşamda oyun oynardı. Muhlis Bey çok zeki bir besteciydi. Reşit Gürzap. O geniş bir hafıza, yorulmak bıkmak nedir bilmeyen kuvvetli bir azim, çoğu bestecilerde bulunmayan bir müzik yeteneğine sahipti. Yüzlerce sayfalık bir eseri isterse 2-3 gün içinde başından sonuna dek besteleyebilecek güçte ve zengin bir melodi hazinesine sahipti. Tüm bunlara ek olarak bestelediği melodileri en ufak ayrıntılarına kadar aklında tutarak unutmayışı da önemli özelliğini oluştururdu. Osman Nihat Akın. ...1990 yılı bitti. Doğumunun 100. yılında bir zamanlar ünlü operet kralı Muhlis Sabahattin Ezgi'yi kimse hatırlamadı. Hep böyle olmuştu zaten. Yaşadığı dönemde de kabul edilmek istenmeyen, öne çıkarılmaktan kaçınılan bir besteciydi. Öldükten sonra hemen unutulması için elden gelen her şey yapıldı. 100. yılında hatırlanması olağan dışı olurdu. Gerçeküstü öykülere kapalı bir toplum değil miyiz biz? Sevgili dinleyiciler, 2018 yılında aramızdan ayrılan ünlü tiyatro oyuncusu ve yazar Gülriz Sururi, Ayşe Operetini 2000'li yıllarda yeniden sahnelemişti. Bu onun için önemliydi çünkü anne ve babası operetin ilk sahnelemelerinde başrol oynamışlardı. Sanatçı oyunu yeniden sahnelemişti.

0: Ne koyma heyecanını bir gazete röportajında şöyle anlatmıştı.
1: Çok yaşa sen acı, çok yaşa sen acı, gönül yıldızısın, biricik kızısın, dayının kuzususun.
0: Ayşe Opereti ile tanışmam annemin karnındayken sahnede duyduğum ilk melodilerle olmalı. Daha sonra evde mırıldanılan şarkılardan kulağıma takılıp kalan bazı cümleler hatırlıyorum. Gitme Ayşe, gitme Ayşe, beni bırakma. Sen İstanbul beylerinin sözüne kanma gibi. Bir dönem operetin kralı diye anılan Muhlis Sabahattin Bey'in Ayşe Opereti ile ilk tanışmam bu kadar. Seyrettiğimi anlayacak yaşlara geldiğim 4-5 yaşlarımda artık başka operetler oynanıyordu. 20'li yaşlarımda bir kez daha Ayşe Opereti karşıma çıktı. Babam Lütfullah Sururi bana operetin notalarını hediye etti ve annenin rolünü oynamalısın dedi. O sırada benim başımda kavak yelleri esiyor. Ayşe Opereti hakkında iki kelimelik bilgimle, hatta hiçbir şey bilmeden modası geçmiş bir operet diye düşünebiliyordum. Ayşe Opereti ile üçüncü buluşmam 1966 yılında babamın İstanbul Radyosu'nun teklifini değerlendirerek Ayşe Opereti'ni radyofonize etmesiyle oldu. Ve o sırada notaları benden geri aldı. Çok başarılı bir olaydı bu ve ben ilk kez dinlediğim bu müziğe aşık oldum. Demek bir dönem ülkemizde böyle bir operet oynanmıştı ve başrol olan Ayşe'yi annem Suzan Lütfullah, Ahmet'i de babam Lütfullah Sururi oynamışlardı. Ben bu radyodaki yayını banda çektirdim. Aralıksız dinliyordum. İleride muhakkak bu opereti oynamalıydım, sahneye koymalıydım. Ama nasıl, ne zaman? Sonunda 2000 yılında bir gün masa başına oturdum ve yazdım oyunu. İlk başta Muhlis Sabahattin Bey'e çok sadık kalmaya çalıştım. Sonra zaman zaman bazı meslektaşlarımla yaptığım beyin fırtınaları sonucu her şeyi yeniden kurgulamaya, müzikal parçaların verdiği ilhamla yeni bir oyun yazmaya karar verdim. Düzeltmeler, eklemeler son provalara kadar devam etti. Bu nedenle bazı şarkıların sözlerini yeniden yazdım. Bazılarının sözlerini de günümüz Türkçesine uyarladım. Bu kayıp bestecimizi sizlerle yeniden buluşturmanın, onu yeni kuşaklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ve biliyorum ki az sonra Ayşe Operetinin perdesi yeniden açılınca annem Suzan Lütfullah, babam Lütfullah Sururi ile birlikte Ayşe Operetinde oynamış olan Reşit Gürzap, Muammer Karaca, Şevki Yemay, Toto Karaca, Ömer Aydın, Avni Dilligil, Beli Selönü, Lütfi Ay, Melek Tayfur, Celal Sururi, hatta Maestro Carlo Capaccelli ve isimlerini maalesef bilemediğim eski Ayşe Operetine emeği geçen bütün öteki oyuncular bu tiyatro salonunun bir yerlerinde olacaklar. Belki sofitadan, belki kulislerdeki kumaş kıvrımlarının arasından Ayşe'yi izleyecekler. Ve diyecekler ki, bir sanatçı ismi anıldığı sürece ölmez. Bu gece biz de sizlerle birlikte Ayşe'de yeniden hayat buluyoruz. Az sonra Muhlis Bey piyanonun kapağını kaldıracak, o uzun parmaklarını tuşlara değdirecek ve ölümünden 59 yıl sonra Ayşe Opereti ile yeniden yaşamaya başlayacak.

0: orkestra şefi Carlo Capocelli. Oynayan sanatçılar Zeki Müren, Hikmet Karagöz, Ali Sururi, Alev Sururi, Emel Çeviren Saner, Muzaffer Hepgüler, Güzin Özipek, Selim Naşit Özcan, Ferdi Altunar, Dinçay Meri ve Aylin. İç spiker Özgül Erten. Teknik montaj Kani Açım, Cemil Kıvanç.
1: Hale, misafirlerin geleceğini bildiğin halde neredeydin? Bu vapur kaçırışlar, tren saatlerinin yanlış hesaplanışları beni fena halde sinirlendiriyor. Dinliyor musun?
2: Dinliyorum. Hem de can kulağıyla, dikkatle.
1: Bana ne büyük bir fedakarlığa mal olduğunuzu da unutmayın. Masum ve zavallı bir kızın ismetini hiçe sayarak size geldim. Beni mecbur ettiniz. Hiç olmazsa bu fedakarlığa beni pişman etmeyiniz.
2: Bıktım, of bıktım artık bu nakarattan. Bıktım, usandım.
1: Öyleyse bir daha tekrar etmemek üzere son sözümü söylüyorum. Suat Bey'e sık sık tesadüf etmekten, tren vapur kaçırmaktan sizi men ediyorum. Yoksa bunun hesabını soracağım.
2: Siz çıldırmışsınız galiba. Benim kimseye verilecek hesabım yok. Hem iyi bilirsiniz, benim böyle şeylere tahammülüm yoktur. Bu şekilde benimle yaşamaya razıysanız ne âlâ. Yoksa...
1: Yoksa ne yaparsınız?
2: Gönlümün dilediğini koluma takar, istediğim yere giderim. Buna kim mani olabilir?
1: Ben, hem de böyle.
2: Bana el kaldırmak ha? Bir bu eksikti. Çıkın, çıkın diyorum. Siz çıkmazsanız ben çıkacağım. Ve bütün misafirlere sizin ne vahşi, ne kaba bir insan olduğunuzu söyleyeceğim.
1: Gidiyorum. Fakat iyi bilin, yaptıklarınızın hesabını sizden isteyeceğim.
2: Ay, bayılacağım galiba. Küstah. Suat nerede acaba?
3: Buradayım Hale. Kapının önündeydim. Hepsini duydum.
2: Seni benden ayırmak istiyor.
3: Buna imkan mı var? Seni alır dağdan dağa kaçarım.

0: Gel, sarıl bana. Seni benden kimse ayıramaz.
1: Hale, Haleciğim.
2: Aa, kızım vallahi sen bugün burada bir vaka çıkartmak istiyorsun. Kendine gel, burası tiyatro sahnesi değil.
0: Halanım, dünya bir tiyatro sahnesidir. İnsanlar da onun aktörleri. Haydi Suat, gidelim.
3: Hanımefendi, kapıda yaşlı bir köylüyle bir genç kız var. Sizi görmek istiyorlar.
2: Al getir bakalım.
3: Emredersiniz efendim. Buyurun içeriye.
2: Kimsin, ne istiyorsun?
4: Ben Demir Yürek köyünden Veli dayım. Bu da torunum Ayşe.
2: Kucağında da bir çocuk, ağlayıp duruyor. Ne istiyorsunuz?
4: Senden işimiz yok, alışverişimiz yok. Biz buraya gözü yaşlı Ayşe ile Ahmet Bey'in işlediği günahın hesabını sormaya geldik.
1: Gidelim Hale.
0: Hayır, gitmeyelim. Anlamak ve bunu herkese duyurmak istiyorum. Meraklı bir sahne seyretmek isteyenler buyursun.
5: Ne var? Aa, Ayşe. Ayşem.
6: Ahmet Bey, ben Ayşe. Yüzüme bak.

0: Evvela şu kundağı emaneti al. Belki buradakiler beni suçlarlar. Dilimin döndüğü kadar olanları anlatayım. Ben köyümün saf, temiz yürekli bir kızıydım. Bir gün şu Ahmet Bey köyümüzdeki çiftliğe geldi. Bir yılan gibi sürünerek yuvamıza girdi. Saflığımdan faydalanarak beni zehirledi. Sonra da bırakıp kaçtı. İşte bu çocuk o kahpeliğin mahsulüdür.
1: Ahmet, günahını tamir etmen lazım. Sen oraya, Ayşe'nin yanına. Ben de sahneye.
2: Yazık Allah'a.
3: Yazık.

Beyoğlu'nun meşhur ve lüks lokallerinden birindeyiz. Kırmızı Gül Barı. Büyük dans salonu yarı karanlık. Sosyetenin ileri gelenleri hep burada. Orkestra vals ve tangolar çalıyor. Bu müzik başları viski ve şampanyayla dönmüş çiftleri birbirlerine daha yaklaştırıyor, sarılıyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Burada hüküm süren müzik, içki ve aşk. Barın koyu kırmızı ışıklı, yarı karanlık bir separesinde yapyalnız bir genç dalgın başı ellerinde düşünüyor. İçiyor, içiyor. Belli ki dertli. Bu yaşta ve bu lüks lokalde durmadan böyle viski içen bir gencin derdi ne olabilir? Ne olacak gönül yarası? Bu sırada büyük salondan her tarafı çınlatan bir kahkaha duyuldu. Separadaki genç birdenbire irkildi. Sese dikkat etti. Bu ses onu derhal tanıdı.

0: Ahmet dayanamadı. Önündeki viski kadehini bir hamlede sonuna kadar içti, kalktı, büyük salona gitmek, bütün hayatını berbat eden, kendisini felaket uçurumuna sürükleyen bu sesi susturmak, ebediyen susturmak için yürüdü. Fakat birdenbire karşısındaki loş duvar yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Bu şafak söker gibi bir şeydi. Ahmet yerinde mıhlanmış gibi kaldı. Bir adım bile atamıyordu. Duvardaki belirsiz çizgiler netleşmeye başladı. Hayal şekillendi ve Ahmet bunu tanıdı. Ayşe'ydi bu. Ta kendisi. Ayşe. Demir Yürek Köyü'nün biricik Ayşe'si. Boynu bükük, dertli Ayşe. Ahmet'in büyük günahının zavallı Ayşe'si. Ahmet ona doğru gitmek istedi. Gidemedi, diz çöktü, inledi.
1: Ayşe! Ayşem! Ayşem!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun sunduğu Türk Operetleri serisinden Ayşe'yi dinlediniz. Yazan ve besteleyen Muhlis Sabahattin. Yöneten Lütfullah Sururi. Radyoyu adapte eden Yusuf Sururi. Şef ve maestro Carlo Dalpino Capocelli. Oynayanlar Ahmet Zeki Müren, Ayşe Hikmet Karagöz, Veli Dayı Ali Sururi, Hale Alev Sururi, Teranedil Emel Çeviren Saner, Radi Muzaffer Hepgüler, Neşe Güzin Özipek, Suat Selim Naşit Özcan, Hasan Ferdi Atuner, Habibe Teyze Merih Dinçay, Hizmetçi Aylin. Koro İstanbul Tiyatrosu sanatçıları. İç spiker Özgül Erten. Teknik prodüksiyon Kami Acım ve Cemil Kıvanç.

Tarihi bir kayıttan Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe Operetini sunuyoruz. Kalan zamanımızı operetin öne çıkan parçalarını yeniden dinleyerek değerlendirelim.

0: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sunar. Türk Operetleri Radyo Yayını.
1: Ayşe.
0: Yazan ve besteleyen Muhlis Sabahattin. Yöneten Lütfullah Süruri. Radyoyu adapte eden Yusuf Süruri. Şef ve maestro Carlo Dalpino Capocelli. Oynayanlar Ahmet Zeki Müren, Ayşe Hikmet Karagöz, Veli Dayı Ali Süruri, Hale Alev Süruri, Terane Dil Emel Çeviren Saner, Radi Muzaffer Hepgüler, Neşe Güzin Özipek, Suat Selim Naşit Özcan, Hasan Ferdi Atuner, Habibe Teyze Dinçay Merih, Hizmetçi Aylin, Koro İstanbul Tiyatrosu Sanatçıları, İç Spiker Özgül Erten, Teknik Prodüksiyon Kami Acım ve Cemil Kıvanç.

0: Anadolu'nun şipşirin cennet gibi köylerinden biri, Demir Yürek Köyü. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, bütün köy halkı giyinmiş, kuşanmış, askere gidecek delikanlıları uğurlamak için köy meydanında toplanmışlar. Herkes sevinç içinde. Burada bir bayram havası esiyor. Daima ve her zaman böyle değil midir? Türk çocuğu askere, cenge giderken düğüne gider gibi sevinip oynamaz mı? İşte bu bayrama katılmak üzere herkes tarafından sevilen ve sayılan aksakallı ihtiyar Veli dayı da meydana geldi. Babalar askere gidecek delikanlılara öğütler veriyor. Gençler onları kutluyor. Ha, işte uzaktan Ahmet Bey de göründü. Ahmet Bey genç, yakışıklı bir İstanbullu. Her sene yazın birkaç ayını paşa babasından kalma büyük çiftliğinde geçirir. Çok naziktir. Bütün köy halkı ondan memnundur. Severler Ahmet Bey'i. Ahmet Bey çiftliğinin kahyası olan Veli dayıya seslenir.
1: Veli dayı, bu delikanlılar ve köy halkı bugün benim misafirimdir. Yenilsin, içilsin, sonra da onlara hep beraber selam etleriz.
2: Eksik olma beyim. Allah'a şükür ki senin gibi sütü temiz birinin yanaşmalarıyız. Rahmetli paşa baban da her kura zamanı köy halkına ziyafet verirdi. Berhudar ol Ahmet Bey. Haydi davulcu, geç bakalım öne. Kudretim olsaydı ben çalardım. Tokmağı öyle vuracaksın ki dağlar inleyecek. Dost ve düşman anlasın, gelenler Demir Yürek Köyü'nün aslan erleridir. Böyle bekçileri olan bu güzel vatana hangi namert göz dikebilir? Haydi davulcu, çal!

0: Veli dayının içine Ahmet'in sözlerinden sonra kurt düşmüştür. Bir müddet bekler. Ahmet ve Ayşe'nin çiftliğe gelmesi gecikince dayanamaz, koşar meydana gelir.
1: Paşazadem, sen yokken kimse sofraya oturmadı. Çağırayım dedim, bütün köy halkı peşime takıldı geldi.
2: Neden zahmet etmişler? Madem ki geldiniz, hepinize toptan veda edeyim öyleyse.
1: Hayrola paşazadem, ne var, ne oldu?
2: İstanbul'dan bir telgraf aldım. Halam hastalanmış, beni çağırıyor. Hepinize Allah ısmarladık çocuklar.
3: Güle güle beyim, güle güle.
0: İşte Ayşe de Habibe teyzenin kulübesinden çıktı. Olanları anlamak istiyor.
4: Kimi selametliyorsunuz Hasan?
2: Bir telgraf aldım da İstanbul'a gitmem lazım.
4: Ya ben?
3: Ya ben ne demek Ayşe?
1: Hasan, Ayşe'ye seplenme, kalbini kırma. Ya Ayşe, Ayşem, boynunu bükme öyle. Senin üzülmene yüreğim dayanmaz. Hadi çocuklar, Ayşe'ye bir şeyler söyleyin.

Zeki Müren'in başrolde olduğu Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Ayşe operetini 1966 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda yapılan tarihi kayıttan sunduk. Emeği geçen ve artık hayatta olmayan tüm sanatçılarımızı saygıyla.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e Güney Afrika'da Zimbabwe'den başlayacağız. Oliver Tutu Mutukutsi'yi dinleyeceğiz. 22 Eylül 1952'de Harare kentinde bir işçi semti olan High Life'de dünyaya gelen sanatçıydı. Oliver Mutukutsi 7 kardeşin en büyüğüydü. Babalarını erken kaybedince de ailenin reisi oldu. Kendi kendine gitar çalmayı öğrendi ve tam 60'tan fazla albüme de imza attı. Zimbabwe'nin Embira ritimleriyle Güney Afrika'nın Mbakangasını buluşturan ve Tuku müziğini oluşturan sanatçı 23 Ocak 2019'da yine Harare'de hayatını kaybetti. 1992 yılında Zimbabwe'de ikinci kez uzun metrajlı bir film çekilmişti. Nehriya filmi. Filmde Nehriya'nın kocası ölünce tüm eşyaları ve toprağını gelenek adı altında kayınbiraderine vermek zorunda kalan bir dul hikayesi anlatılıyor. Mutukutsi Shona dilindeki bu parçayı Nehriya'ya bir teselli olarak yazdı. Pes etme, yalnız değilsin dedi ve bu şarkıda Güney Afrika'da dul kadınların miras hakkı mücadelesindeki marşlarından da biri oldu. 2018 yılında ise Lady Smith Mambozo ile bu şarkıyı yeniden kaydetti Oliver Mutukutsi. Paul Simon da dünya müziği severlerle buluşturdu. 2000 yılların başında Mutukutsi ülkemizde İstanbul'da Lady Black Mambozo grubu da 2007 yılında Ankara'da bir kere konser vermişlerdi. Artık sözü müziğe bırakıyoruz. Oliver Mutukutsi ve Lady Black Mambozo seslendiriyor. Nehriya.

Ve şimdi Paris ile Bamako arasında bir köprü olan Fil Dişi Kule anlamındaki Tour d'Ivoire parçasını dinleyeceğiz. Bu projenin mimarı M lakabıyla tanınan Mathieu Chedid. Mathieu Chedid de Ruh Mali de lakabıyla tanınan Lamo Mali grubu ile vokalde ise Fatoumata Diawara eşlik edecek bu parçada sanatçılara. Kora enstrümanında ise Toumani Diabete ve onun oğlu Balla Diabete var. Fransız sanatçı Oxo Puccino ise rap bölümlerinde. Tour d'Ivoire radyolarınızda.

Bu hafta Devri Alem'de 3. durağımız 1993 yılında Belçika'da dünyaya gelen Belçikalı bir anne ve Kamerunlu babanın kızı Lubiana. Anlattığına göre Lubiana rüyasında küçük bir arp gördü ve bu rüya sıkça tekrarlandı. Bir ay sonra ise Mallorca'da bir adamın çaldığı sesi duydu, yanına yaklaştı. İşte bu da arp değil, kora enstrümanıydı, sesini duydu. Senegal'e giden Lubiana, Senegal'den sonra Kamerun, Ruanda, Gambiya ve Mali'ye gitti. Mali'de Toumani Diabeti ile karşılaştı. Bir önceki parçada dinlediğimiz Toumani Diabeti de ölümünden önce Temmuz'da son kaydını şimdi dinleyeceğimiz sanatçı Lubiana ile yaptı. Lubiana seslendiriyor, kora enstrümanında Toumani Diabeti var. Terör Rouge.

Stockholm'de İsveç'te yaşayan Caroline Schroeder sahne ismi olarak Caro Luna ismini kullanıyor. Sanatçı aslen Uruguaylı bir ailenin kızı fakat Montevideo ile Meksika'da Acapulco arasında çocukluğu geçti, müziği ise Havana'da okudu. Dinleyeceğimiz Solo El Amor parçasında Caro Luna'ya Ariel T vokal değişik ediyor. Solo El Amor radyolarınızda.

Şimdi dinleyeceğimiz parça 3 farklı kıtadan müzisyenlerin bir araya geldiği bir çalışma. Arat Kilo, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın bir semtinden ismini alıyor fakat grup Etiyopyalı değil, Fransa'da, Paris'te 2008 yılında kuruldu. Arat Kilo'ya eşlik edecek olan Mamami Keita ise Mali'nin divası. 1982 yılında Bamako'da en iyi solist ödülünü aldı ve Salif Keita'nın da arka plan vokalistlerinden biriydi. Çocukluğunun bir kısmı Hindistan ve Zimbabwe'de geçen, bugün Paris'te yaşayan ama hayatının büyük bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da geçiren Mike Lett bu ikiliye eşlik ediyor. 2018 yılı Visions of Selam albümünden Dukula parçasıyla Arat Kilo, Mamami Keita ve Mike Lett şimdi TRT Radyo 3'te Devre Alem'de sizlerle. The Atlantic coast just chanted down the president in the trail of bridal blood that preceded him.

Alan Watt 1978 yılında Dakar'da dünyaya geldi. Babası Senegal ordusunun senfoni orkestrasını yönetiyordu ve oğlunu 6 yaşındayken evde solfej dersleri alırdı. 13 yaşına geldiğinde ise Alan Watt bas gitar çalmaya karar verdi ama annesi oğlu okula gitsin diye bas gitarın tellerini ekmek bıçağıyla kesmeye kalktı fakat babası arkasına durdu. 15 yaşına geldiğinde ise Alan Watt artık Dakar'da otellerde sahne alıyordu ve 18 yaşında ise ünlü sanatçı İsmail Lö'nün basçısı oldu ve 8 yılda onunla beraber sahne aldı. Dinleyeceğimiz parçada yakından tanıdığımız bir isim Fas kökenli Indi Zahra ile beraber bir çalışmaya bile imza attı Alan Watt. Yepyeni bir parça, 2026 Eylül'den bir düet. Alan Watt ve Indi Zahra seslendiriyor. No One Like You.

0: other people's things.
1: Norveçli saksafoncu Halvard Godal, Mozambik'te yaşadığı yıllarda şarkıcı ve perküsyoncu Talur Senama ile tanıştı. Daha sonra Zimbabwe'li Hop Masike'de onlara katıldı ve nihayet İsveçli basçı Bute Joander ve yine İsveçli davulcu Erik Nylander'in katılmasıyla Monosvezi grubu Mozambik'te kurulmuş oldu. Monosvezi grubu 2015 yılında Riverboard Records etiketiyle Monosvezi Yanga albümünü çıkarttı. İkinci albümlerinden Povo Impova parçasıyla Monosvezi grubuyla Devre Alem devam ediyor.

0: Haiti göçmeni bir ailenin kızı olan, Ottawa'da büyüyen ve Montreal'de yaşayan Melissa Lavoy ile devam ediyoruz devir aleme. İlk albümünü Kanada'da kaydeden sanatçı 2008 yılında ikinci albümünü Fransa'da kaydetti ve Fransa'da yaşamaya karar verdi. Ve şu anda Fransa'da sonbahar turnesinde olan 30 Ekim'de son konserini verecek olan Melissa Lavoy seslendiriyor. My Boat.
1: Derek.

Meksika'nın Veracruz eyaletinden gelen geleneksel bir son jarocho yani düğün ve dans ezgisi olan La Bamba'yı dinleyeceğiz şimdi. 1958 yılında Ritchie Valens bu parçayı rock'n'roll'a çevirmişti. 87'de ise Valens'ın hayatını alan filmin müziğini ise Los Angeles'tan Los Bodos grubu seslendirmişti. Biz şimdi 1995 yılına uzanacağız ve Los Bodos

1973 yılında Meksika'nın Meksiko kentinde Cuernavaca'da dünyaya gelen Leron Larregui gençliğinde resim okudu. Grafik animasyon yaptı, geçimini sağlamak için bir dönem mankenlik de yaptı. 1990 yılında müzik grubunu kuran sanatçı gruba kısa bir isim istiyordu. O dönemki kız arkadaşının kız kardeşinin adını aldılar. Zoe. Zoe grubunun kadrosu çok değişti ama 97 yılından itibaren aynı kadroyla müzik yapıyorlar. Samanyolu anlamındaki Via Láctea parçasıyla Meksika'dan Zoe grubuyla devir alem devam ediyor.

Devralmaya 1972 yılında Kolombiya'da Antioquia bölgesinde dünyaya gelen Juan Esteban Aristizabal Vázquez'e devam ediyoruz. Sahne ismi Juanes. Juanes'in gençliği Kolombiya'nın en şiddetli yıllarına denk geldi. Kuzeni fidye için kaçıranlar tarafından öldürüldü. Yakın bir arkadaşı ise silahlı saldırıda hayatını kaybetti ve o dönemde babasını kanserden yitirdi. 2001 yılında Fíjate Bien albümünü kaydeden sanatçı Latin Grammy'de en iyi sanatçı ödülünü kazandı. Daha sonra da Los Angeles'ta 40'tan fazla parçaya imza attı. 9 Ağustos'ta 54 yaşına giren Kolombiyalı sanatçı Juanes seslendiriyor. Adios, Lepido.

0: 2010 yılında Moskova'da, Rusya'da kurulan ve ismini Hayalet Avcıları filminden alan Ghostbusters grubuyla devam ediyoruz. 2016 yılı kaydı Kuzey Unutmaz anlamındaki Sever Pomniyet parçasıyla Ghostbusters grubuyla Devir Alem devam ediyor.
1: Я помню ночь хорошо, как тихо падал снег, но сколько лет с тех пор прошло.

1982 yılında Düsseldorf'ta kurulan Die Toten Hosen grubu ülkemizde de unutulmaz bir konser vermişti. 18 milyondan fazla albüm satan grup geçtiğimiz günlerde yeni bir tekli yayınladı ve şu anda da Arjantin'de veda turnesinde. Die Toten Hosen seslendiriyor. Was ist mit uns los? Radyolarınızda.

Ve kapanış parçamıza geldik. 13 Kasım 2026'da U2 grubu yeni bir albüm çıkaracak. Carnaval de Luz. Bu albümden ikinci teklileri olan Silencio parçasında grup Dublin'de Grafton Caddesi'nde sürpriz bir konserle tanıttı. U2'nun en yeni parçası Silencio bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Bizlere sosyal medyada TRT Radyo sayfalarından ulaşabilirsiniz. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir devre alemde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: gelişmeler.
1: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu gerçekleştirildi. 1.593.198 aday sınavda ter döktü. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24,

Bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, blues rock dünyasının ulu çınarı, ünlü Amerikalı blues efsanesi Buddy Guy. Bu büyük ustanın 89. yaş gününde yayınladığı 30 Temmuz 2025 tarihli 20. ve son stüdyo çalışması Ain't Done With The Blues albümünden seçtiklerimizi sunacağız sizlere. Asıl adı George olan Buddy Guy, 30 Temmuz 1936, Lettsworth, Louisiana doğumlu. Henüz ilk gençliğinde kendi yaptığı iki telli Afrika sazıyla gitar çalmayı öğrenen sanatçı, 20'li yaşlarında profesyonel yaşama adımını atar. Sıkı bir Muddy Waters hayranı olan genç Buddy, ünlü plak şirketi Chess Records'la yaptığı anlaşma sonrasında Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf gibi efsanelerle birlikte çalma şansı bulur. Kendine özgü gitar tekniğiyle kısa sürede dikkatleri çeken Buddy Guy, Chicago Blues tarzının en önemli ustalarından biri olarak kabul edilse de, rock and roll ve blues birlikteliğini harmanlayan blues rock türünün de en saygın isimleri arasındaki yerini korumakta. Aralarında Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page gibi efsanelerin de yer aldığı birçok ünlü gitarcıya esin kaynağı olan Buddy Guy, 1960'ların ortalarında başladığı solo çalışmalarını günümüze kadar başarıyla sürdürmekte. 2005 yılında Rock and Roll Ünlüler Bulvarı'na kabul edilen ve aralarında Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle birlikte 8 Grammy'nin de yer aldığı çok sayıdaki ödülün sahibi olan sanatçı halen kendi adına özel olarak üretilen gitarları kullanmakta. Bugün sizlere dinleteceğimiz Ain't Done With The Blues albümü, Buddy Guy'ın 20. ve son stüdyo çalışması sevgili dinleyenler. Sanatçının 89. doğum gününde 30 Temmuz 2025'te CD, 2 plak ve sayısal yükleme biçimlerinde müzikseverlere sunulan albümde aralarında Joe Walsh, Peter Frampton, Joe Bonamassa ve Amerikalı gospel topluluğu The Blind Boys of Alabama gibi tanınmış isimlerinde konuk olarak yer aldığı kalabalık bir müzisyen kadrosu görev yapmış. Programımızın hazırlığı sırasında birçok ülkenin listelerindeki hızlı yükselişini sürdüren, standart baskısında birbirinden güzel 18 şarkının yer aldığı ve toplam 64 dakika süren Ain't Done With The Blues albümünden sizlere daha çok yorum dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve albümden seçtiğimiz ilk çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Buddy Guy sizlerle. Blues Chase the Blues Away.

Blues Chase the Blues Away. 30 Temmuz 2025 tarihli Son Buddy Guy çalışmasından seçtiğimiz bu şarkı aynı zamanda bugünkü rock efsanelerinin de açılış parçasıydı. Ain't Done With The Blues albümü dönmeye devam ediyor. Sıradaki şarkı Buddy Guy'ın 1988 model gitarıyla seslendirdiği Tom Hambridge, Richard Fleming ortak bestesi. Blues on Top.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz Amerikalı blues efsanesi Buddy Guy. Aynı zamanda yaşayan en önemli gitarcılardan biri olan sanatçıyı

ediyor. Önce I Got Something For You ve hemen ardından slide gitar ve vokalde Eagles grubundan tanıdığımız Joe Walsh'un konuk olarak katıldığı How Blues Is That?

Ain't Done With The Blues albümünde elektrik akustik gitarlar ve vokalde yer alan Buddy Guy'a, davul, vurmalı çalgılar ve geri vokalde Tom Hambridge, akustik ve elektrikli gitarlarda Rob McNally, bas gitar ve davul basta Glenn Worf ve Tal Wilkenfeld, Wurlitzer elektrikli piyano, Hammond B3 Org, piyano ve tuşlu çalgılarda Mike Rojas, Chuck Leavell ve Kevin McKendry, slide gitarda Joe Walsh, elektrikli gitarlarda Joe Bonamassa, Peter Frampton ve Kriston Kingfish Ingram, nefesli sazlarda Max Abrahams ve Steve Patrick eşlik etmiş. Ain't Done With The Blues albümü yine ard arda dinleyeceğimiz iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce vokal ve elektrik gitarda Peter Frampton'ın konuk olarak katıldığı It Keeps Me Young ve ardından Tom Hambridge, Richard Fleming, Jimmy Tennant ortak bestesi Love on a Budget.

I'd like to know. I can live.

Kendi adına üretilen, özel yapım gitarlardan oluşan geniş bir gitar koleksiyonu olan Buddy Guy, bugün dinlemekte olduğumuz son çalışmasında da bu özel gitarların yanı sıra aralarında 1958, 1960 ve 1974 yapımı vintage modellerinde yer aldığı farklı gitarları seslendirmiş. 30 Temmuz 2025'te müzikseverlere sunulan Ain't Done With The Blues albümüne en çok emeği geçen ikinci isimse davulcu Tom Hambridge sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel 18 parçanın 12'sinde imzası olan bu yetenekli müzisyen, aynı zamanda bu sıra dışı albümün yapımcılığını da üstlenmiş. Ain't Done With The Blues albümü yine ard arda sunacağımız iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce Amerikalı efsane gospel topluluğu The Blind Boys of Alabama grubunun vokallerde eşlik ettiği Jesus Loves the Sinner ve ardından yine bir Tom Hambridge, Richard Fleming ortak bestesi Upside Down. Buddy Guy ve arkadaşları 7 dakika boyunca bir kez daha bizlerle.

TRT Radyo 3'te rock efsaneleri Son Body Guy çalışması Ain't Done With The Blues albümüyle sürüyor sevgili dinleyenler. 18 parçanın yer aldığı, toplam 64 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki şarkı, Body Guy'ın 1958 model elektro gitarı eşliğinde seslendirdiği albümdeki en dikkat çeken Tom Hambridge bestelerinden biri. Swamp Poker.

Bu haftada TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Ain't Done With The Blues albümünden seçtiğimiz ard arda sunacağımız son iki parçayla veda ediyoruz sizlere. Önce ilk kez 1957 yılında Little Richard tarafından seslendirilen John Mariscalco, Leo Price ortak bestesi Send Me Some Lovin' ve ardından albümün kapanışında yer alan yine 1950'lerden bir J.B. Lenoir, Alex Adams ortak çalışması Talk to Your Daughter. Buddy Guy ve arkadaşları bugünlük son kez bizlerle. Send

Bugünkü rock efsanelerinde blues rock dünyasının ulu çınarı, ünlü Amerikalı blues ustası, yaşayan efsane Buddy Guy bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bu büyük ustanın 89. yaş gününde 30 Temmuz 2025'te yayınlanan 20. ve son stüdyo çalışması Ain't Done With The Blues albümünden seçtiklerimizi süremiz el verdiğince getirdik radyolarınıza. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: Radyo 3'te R&B, Soul ve Funk müziğin adresi Ritme Hükmedenlere hoş geldiniz. Los Angeles'lı çok yönlü bir müzisyenin öncülüğünde 3 kişiden kurulu Philip Saisse Trio ve vokalde Red George programımızın ilk konukları. Gruba adını veren Philip Saisse, klavyeli çalgılardaki ustalığının yanında aranjör ve yapımcı olarak stüdyo çalışmalarından film ve video

oyunlarının müziklerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. 2015 yılında Çin'de en büyük gişe hasılatı yapmış olan Monk filminin müziklerinde de yer almış. Bugüne kadar iki stüdyo albümü yayınlayan bu triodan dinleyeceğimiz parça She Takes My Breath Away, vokallerde takdir edilmesi gereken performansıyla Red George.

0: She takes my breath away.
1: Yeni bir aşkın ya da ilişkinin beklentisi doğrultusunda yeterliliğine inanıp bir taraftan da kendini bu yeni ilişki için güçlendirmenin altını çizen şarkısıyla mega yıldız Madonna, 2006 yılında özellikle dünya çapındaki konser serisi olan Confessions'la muhteşem bir başarılı tur gerçekleştirmiştir. 24 tır dolusu malzemeyle kurulan sahne 3 asansörle yükselip alçalmakta, ayrıca yine

yükselip alçalabilen ve dönen bir platformda sahnede bulunmaktaydı. 2 milyon dolarlık kristal taşlarla süslenmiş bir disko topunun içinden çıkarak konsere başlayan Madonna, Cloud Takma adlı Daniel Campos gibi çok profesyonel dansçılarla birlikte sahne alarak görselliği en üst seviyeye taşıyordu. Confessions on a Dance Floor albümünden piyasaya sürülen dördüncü ve son tekli olan Jump için müzik eleştirmenleri olumlu değerlendirmelerde bulunmuşlar. Confessions konser turunda sahne performansı olarak seyirciye yüksek bir enerji aktaran dinamik parça Jump ve Madonna.

Son dönemin pop ve kulüp müzik kulvarında en rağbet gören şarkılarından birinin altındaki imza, Kosova doğumlu, asıl adı Dardan Aliyu olan, müzik dünyasında sahne adı Rigard diye bilinen DJ'ye ait. Jay Sean'a ait olan Ride It adlı şarkıya yeni bir yorum getirerek en popüler sosyal medya platformlarından birinde viral olarak paylaşan Rigard, bunu takiben İngiltere'nin en önemli kulüp müzik çatısı olan Ministry of Sound'dan teklif almış ve yorumladığı şarkı İngiltere, Meksika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde kulüp listelerinin zirvesine oturmuş. Dinleyeceğimiz şarkıda Londralı genç R&B vokalisti Raya ile birlikte çalışmış. Orijinali duygusal bir R&B şarkısı olan bu çalışma, Rigard'ın şarkıyı dinamik bir ritim üzerine oturtmasıyla daha çekici bir dans parçası haline gelmiş. 2020 yılının en hareketli ve beğenilen şarkılarından Secrets adlı çalışmalarında Kosova kökenli DJ Rigard ve

Programımızın bu haftaya ve yaz havasına özel pop kulvarı yine başarılı ve tutulan şarkılarından biriyle devam ediyor. Los Angeles doğumlu Doja Cat Sahne adlı hip-hop müzik şarkıcısı ressam bir anne ile aktör bir babanın evladı olarak sanatçı bir aileye mensup. Müzik dünyasının işleyişinde son 10 yıl içinde büyük değişime yol açan dijital müzik platformları ve sosyal medya sitelerinin geniş kitlelere ulaşma imkanını doğru kullanan Doja Cat, kedileri çok sevdiğinden dolayı sahne adına cat kelimesini özellikle seçmiş. İlginç bir kişiliğe sahip olan bu genç şarkıcı, 2018 yılında asıl adı olan Amala'yı piyasaya sürdüğü albümün adına verdi. Bu albümde çok ilgi uyandıran bir şarkı vardı. Kendisini bir inek olarak hissettiği Moo adlı bu şarkı popüler sosyal medya platformlarında Katy Perry ve ünlü R&B şarkıcısı ve yapımcı Chris Brown tarafından paylaşılınca geniş kitlelere yayıldı. Müzik stilinde en etkilendiği şarkıcılardan biri olan Nicki Minaj'la birlikte çalışmanın şansını yakalayınca birlikte iki şarkıyı gün ışığına çıkardılar. Bu şarkılardan biri ise büyük bir hit oldu. Doja Cat ve Nicki Minaj'dan Say So.

Yeni Zelandalı Benny Sahne adlı şarkıcı, lise öğreniminin son yılında başladığı müzik çalışmalarını başka sanatçıların şarkılarını yorumlayarak ve bunları müzik paylaşım platformlarına yerleştirerek müzik dünyasına merhaba demiş. 2019 yılında listelerle tanışmış ve kendi ülkesi olan Yeni Zelanda'da ilk şarkısıyla listelerde 13. sıraya kadar tırmanmış. Dinleyeceğimiz şarkı da sevgilisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı yalnızlığı yansıtacak. Benny'nin yanında New Yorklu şarkıcı ve şarkı yazarı Gus Dapperton yer almış. Dapperton bu şarkıda yer almak için duyduğu heyecanda şarkının temposu ve Benny'nin karakteristik vokalinin etkili olduğunu belirtmiş. Nefis bir yaz şarkısı olarak da nitelendirebileceğimiz Super Lonely adlı şarkısında Benny

Soul müziğin kalesi olarak bilinen Motown grubuna bağlı bir şarkı yazarıyken 7 yıl çalıştığı bu gruptaki görevine son verilen dinleyeceğimiz şarkının yazarı olan Dino Fekaris işsiz kaldıktan sonra televizyonda kendi yazdığı şarkılardan birini

izleyince hırslanmış, bu şarkının adını tekrarlayıp durmuş ve şarkının yazarlarından biri olmuş. I Will Survive, yani yaşamayı başaracağım. Motown'dan kovulan iki şarkı yazarı şarkıyı hazırlayıp kendi kurdukları

1979 yılında en iyi disco şarkısı dalında Grammy ödülüne uzanmış. Özellikle kadınların kendi özgüvenlerini hatırlatan içeriğiyle zamanın ötesinde sözleri olan I Will Survive adlı şarkının Fransızca yorumunu, başka sanatçılara ait şarkıların cover denilen yorumlarını çok başarılı seslendiren Fransız şarkıcı Larusso'dan dinleyelim. Je suis Rivlin.

yeniden soul müzik rotasına dönüyor ve soul müziğin güçlü sesi Barry White'ın 1963 yılından beri yazdığı şarkılardan birinde İngiliz şarkıcı Lisa Stansfield'ı dinliyoruz. Barry White, Lisa Stansfield'dan dinleyeceğimiz Never Never Gonna Give You Up adlı şarkısını 1973 yılında katıldığı Soul Train adlı televizyon programında seyircilerin kendisi ve müzik hayatı hakkında merak ettiği sorulara verdiği yanıtlardan sonra canlı olarak piyanosunun başında icra etmiştir. Bundan 36 yıl sonra Lisa Stansfield, İngiltere'deki bir televizyon programında bu şarkıyı seslendirmiş. Ancak programda Lisa'nın kendisi ve iki kadın vokalistin dışında arkasında enstrüman çalan müzisyenlerin performanslarının canlı mı yoksa playback mi olduğu konusunda seyircilerin kafası karışmıştır. Ancak Lisa, Barry White'dan bu şarkı için devraldığı bayrağı stüdyo kaydında son derece başarılı taşımış. Bir Barry White şarkısında Lisa Stansfield, Never Never Gonna Give You Up.

1989 yılında İngiltere'de piyasaya sürülen bir şarkı, sonraki yıllarda değişik sanatçılar tarafından kendi şarkılarının altyapısında kullanıldı. Bu şarkı 90'lı yıllarda kulüplerde ve eğlence mekanlarındaki insanların yerlerinde duramamasına ve dans etmesine de yol açtı. Grup soul, neo soul ve R&B müziğin ortak noktasında muhteşem şarkılar yaratan Soul to Soul. Hala sahnelerde bu ritmik çalışmaları dinleyicilerle buluşturan gruba vokalde Karayipli şarkıcı Karen Wheeler eşlik ediyor. Biraz reggae, biraz hip hop, aksak ritimler ve biraz da elektronik müzik tarzını karıştırıp kendi stillerini ortaya koyan grubun R&B ve dans listelerinde bir numaraya oturmuş şarkılarından Keep On Moving ve Soul to Soul.

Müzik kariyerinde çıkardığı ilk iki albümle de altın plak ödülüne layık görülen Amerikalı soul şarkıcısı ve aktris Angie Stone ve kariyerinin en önemli başarısını yakaladığı hit şarkısı Wish I Didn't Miss You...

1975 yılında There's No Place Like America adını verdiği ve o yıllardaki Amerika rüyasının aslında ne kadar boş bir hayal olduğunu albümünün teması olarak belirleyen soul müziğin efsanevi şarkıcısı ve şarkı yazarı Curtis Mayfield'ın bu albümünden bir şarkı seçimimizle devam edelim. Yaşadığı şehirde tanınan bir siyahi kişinin silahlı bir sokak saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin anlatıldığı bu şarkının kahramanı olan Billy Jack, hayatında siyahi bir vatandaş olmasının dışında önemli bir derdi yokmuş. O yılların Amerika'sından bugüne kadar

birçok şeyin değiştiğini biliyoruz ama ırkçılık ve toplumdaki silahlanma tehdidinin değişmediği bir gerçek. Billie Jack adlı bu şarkı Curtis Mayfield'ın vefatının ardından 1994 yılında A Tribute to Curtis Mayfield adlı albümde de yer alıyor. Muhteşem bir soul müzik derlemesi olan Curtis Mayfield şarkılarını seslendirenler arasında Eric Clapton, B.B. King, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Osley Brothers, Phil Collins, Steve Winwood ve Lenny Kravitz var. O zaman bu muhteşem soul klasiği olan Billie Jack adlı şarkıyı Lenny Kravitz yorumuyla dinleyelim.

Kanadalı R&B, soul, caz ve reggae şarkıcısı Melanie Fiona şimdiki konuğumuz. 60'ların ünlü grubu The Zombies'in 1968 yılında çıkardığı Time of the Season'dan derin izler taşıyan dinleyeceğimiz şarkısı için Fiona, "Bu şarkı tam da benim gibi bir kadın için yazılmış. Ne istediğinizi bileceksiniz ve bunu ifade etmekten asla çekinmeyeceksiniz. Siz bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki insanları doğru yönlendirmiş olursunuz," diyor. Whitney Houston, Christina Aguilera, Mariah Carey, Sade, Janet Jackson ve Bob Marley gibi ünlü sanatçılardan etkilendiğini de saklamıyor. İlk albümünün piyasaya çıkan ilk şarkısı Give It To Me Right ve Melanie Fiona. Oh.

Bir İngiliz R&B ve Soul ikilisi olan Hill Street Soul ile devam ediyoruz. Bu ikilinin kurucu üyesi olan Hilary Mivelwa, 5 yaşındayken Zambiya'dan ailesiyle birlikte Londra'ya gelip yerleşmiş. Evde, aile içinde yerel Zambiya müziklerinin yanı sıra Aretha Franklin, Stevie Wonder ve Marvin Gaye gibi Soul efsanelerinin müzikleriyle büyüyen Hilary Mivelwa, Soul müziğe büyük ilgi duymuş. İlerleyen yıllarda Londra Üniversitesi'nde biyokimya okurken içindeki müzik tutkusundan dolayı okula bir süre ara vermiş. 1995 yılında bir Aretha Franklin ve Stevie Wonder şarkısı olan Until You Come Back To Me'yi seslendirerek müzik kariyerine başlamış. Sonraları ikilideki diğer eleman olan yapımcı ve şarkı yazarı Redwood Sawyer'la karşılaşıp dinleyeceğimiz Hill Street Soul'u kurmuşlar. Mivelwa, yumuşak caz, yüksek tempolu funk ve klasik soul türlerinde kendini kanıtlamış, çok yönlü bir şarkıcı ve şarkı yazarı. 2009 yılından beri yeni bir çalışmayı piyasaya sürmeyen bu grubun, 2020 yılının ilk aylarında sadece tekli olarak yayınlanmış çalışmasını seçtik. Prodüktör Reggie Myricks imzası taşıyan şarkıları One Life ve İngiliz R&B ve soul müzik ikilisi Hill Street Soul.

İngiliz asit caz ve funk grubu Jamiroquai 1999 yılındaki Synchronized adlı albümlerinin piyasa ve dinleyiciler tarafından sarsıcı kabulünden sonra 2001

yılında müzik stillerini tam olarak yansıttıkları bir albüm çıkardılar. A Funk Odyssey adlı bu albümün son parçası olan Picture of My Life, diğer hareketli ve dans ritmine uygun çalışmalardan oldukça farklı bir yapıda. Biten bir ilişkinin ardından inanmakta zorlandığını ve çaresizliğini anlatan grubun lider üyesi JK, birçok ünlü gibi zor bir çocukluk geçirmiş. Bir kabare sanatçısı olan annesi tarafından tek başına büyütülen, biyolojik babasından da hiçbir destek görmediğini söyleyen JK, gençliğinde çok zor günler geçirdiğini, bir dönem evsiz yaşadığını, yiyecek çalmak zorunda kaldığını, sonra pizza dağıtıcılığı ile cebine 3-5 kuruş girdiğini belirtse de birkaç yıl sonra müziğin iyileştirici gücüne sarılarak gece kulüplerinde sahne almaya başlamasıyla hayat gidişatını değiştirmeyi başarmış. Albümün bazı şarkılarında grubun klavyecisi ve şarkı yazarlarından biri olan Toby Smith ile birlikte bu şarkıda da Jason K imzası var. Programımızın kapanışını Picture of My Life ile yapıyoruz. Jamiroquai.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyor. Caz'ın Genç Solukları programının yeni bölümüyle radyolarınıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki yayınımızda davulcu Frederick Wilmoth, basçı Alex Tremblay ve piyanist Martin Salemi konuğumuz olacak. Farklı ülkelerden ve müzikal çevreden gelen, birbirleriyle bağ olmayıp herhangi bir çalışma yapmayan bu üç müzisyeni programımızda bir araya getiriyoruz. Klasik piyano üçlüsünün ana enstrümanlarını çalan bu müzisyenlerin liderliğinde kaydettikleri albümlerinden seçkilere yer vereceğiz. İlk konuğumuz Frederick Wilmoth'a mikrofonu uzatmadan önce Alman davulcunun kariyer ilerleyişinden bahsedelim. ...1993 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğan Frederick Wilmoth, davul eğitimine Rotterdam'daki Goddard Sanat Üniversitesi'nde başlar. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin müzik departmanında yüksek lisansını tamamlar. Thomas Frank, Wiglek Sturos ve Jon Paul Inderberg gibi Kuzey Avrupa cazının duayen isimleri dışında ünlü saksafoncular Alan Skidmore ve Chris Potter'la çalışma fırsatı yakalar. Dünyanın pek çok şehrinde düzenlenen festivallerde sahne alan sanatçı, 2019 yılında Kopenhag'da verdiği konseri albüm olarak yayınlayarak ilk kaydına imza atar. Bir sene sonra Frederick Wilmoth, piyanist Wiglek Sturos ve basçı Björn Marius Hegge ile yeni albüm projesi için bir araya gelir. Üçlü, Frederick Wilmoth'a ait unutulmaz standartları da seslendirir. 2021 yılında Motion adıyla yayınlanan albümden bestesi Jimmy Van Heusen'a ait Like Someone in Love adlı standardın yorumunu sunmak istiyoruz.

Alman davulcu Frederick Wilmoth, 2021 yılı çıkışlı Motion albümünden Jimmy Van Heusen'ın Like Someone in Love adlı standardını grubuyla birlikte yorumladı. İngiltere'de yayınlanan Jazz Journal dergisi ve İsveç merkezi yayın organı Salt Peanuts tarafından olumlu eleştiriler alan Motion albümünün ardından Frederick Wilmoth, klasik üçlü yaklaşımından daha farklı bir üslup benimsediği Momentum albümünü yayınlar. Cazın çağdaş yaklaşımını klasik caz potasında erittiği, piyanoda David Kikoski, tenor saksafonda Nicole Glover ve konturbasta Alexander Claffey'i dinlediğimiz New York Session kaydı 2024 yılında caz severlerle buluşur. Bu albümden sunacağımız çalışma ise bestesi Chick Corea'ya ait Mirror Mirror.

Alman davulcu Frederick Wilmoth'u 3 Amerikalı müzisyenle buluşturan New York Session albümünden Chick Corea imzalı Mirror Mirror adlı beste radyolarınıza geldi. Sanatçı 2025 yılında Standards kaydını yayınlar. Adından anlaşılacağı gibi müzisyen albümünde caz klasiklerine yer verir. Albümden seçtiğimiz Standards ise bestesi Axel Stordahl ve Paul West'ın ait I Should Care. Frederick Wilmoth besteyi piyanoda Wiglek Sturos, gitarda Henrik Hogan ve basta Kertu Ayer'le birlikte seslendiriyor, dinliyoruz.

I Should Care, bu unutulmaz besteyi Alman davulcu Frederick Wilmoth'un son albümü Standards'tan sunduk. Programımıza Amerikalı basçı Alex Tremblay ile devam ediyoruz. Müzisyen bir aileden gelen Alex Tremblay, 1988 yılı doğumludur. Erken yaşta müzikle tanışması, yeteneğiyle birleşince müzik, Alex Tremblay için vazgeçilmez bir seçenek olur. Jaco Pastorius'un etkisiyle çocukluğunda bas gitara ilgi duyar. Ray Brown, Ron Carter, Paul Chambers ve Christian McBride'i keşfetmesiyle geleneksel caza yönelir. Akademik eğitimini Hartford Üniversitesi'ne bağlı Jackie McLean Jazz Enstitüsü'nde başlayan sanatçı, ünlü basçı Nat Reeves'ten ders alır. 2013 yılında mezun olana kadar hem Nat Reeves hem de Steve Davis'le sahnelerde boy gösterir. Mezuniyetinin ardından New York'a taşınan Alex Tremblay, Manhattan Müzik Okulu'nda yüksek lisansını tamamlar. New York'un önde gelen caz kulüplerinde sahne alır. Müzisyen 2022 yılında Thoughts and Images albümünü yayınlar. Tüm bestelerin basçıya ait olduğu albümden Yellow Rose adlı çalışmayı sizlere sunmak istiyoruz. Şarkının yorumunda vokalist Venetia Gould, Alex Tremblay'ın kaleme aldığı şarkı sözlerini basçı liderliğinde, piyanoda Tabor Gable, gitarda Tony Davis, alto saksafonda Nicholas Biello ve davulda Evan Hyde'la birlikte seslendiriyor.

Beste ve sözleri Alex Tremblay'e ait Yellow Rose adlı şarkıyı basçının Thoughts and Images albümünden sunduk. Sanatçı 2024 yılında gitarist Dan Liparini ile Miss You, Dear Old Friend albümünün kayıtlarını tamamlar. Diğer çalışmalarından farklı olarak albümdeki şarkılar kalabalık bir müzisyen grubu yerine sadece gitar ve kontrbasla ikili tarafından yorumlanır. Alex Tremblay albümünü hayatını kaybeden bir arkadaşı için bu enstrüman düzeninde kaydettiğini dile getirir. Albümden David Mann ve Red Evans tarafından beste ve sözleri kaleme alınmış Norman et al. Adlı standardın ikili tarafından seslendirilmiş yorumuna kulak veriyoruz.

Alex Tremblay ve Dan Lipari'nin ikilisini uzun süre sonra bir araya getiren Miss You Dear Old Friend albümünden No Moon At All adlı standardın yorumunu dinlediniz. Alex Tremblay, Thoughts and Images albümüyle benzer bir müzikal çerçeve içinde kaydettiği People and Places adlı kaydını 2025 yılında yayınlar. Piyanonun başına Tabor Gabel yerine Chris McCarthy'nin oturduğu, diğer müzisyenlerin Thoughts and Images kaydıyla aynı olduğu People and Places'tan Streets of Palermo adlı beste radyolarınıza geliyor.

People and Places albümünden Alex Tremblay ve arkadaşları Streets of Palermo adlı besteye hayat verdi. Caz'ın genç soluklarının bu haftaki son konuğu Martin Salami programımızdaki sırasını alıyor. 1988 yılında Brüksel'de doğan Martin Salami, gitarist olan babasının yönlendirmesi ve teşvikiyle 6 yaşında piyano eğitimi almaya başlar. Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda akademik eğitimini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarını hızlandırır. Tuşesinde Keith Jarrett, Brett Meldow ve Gonzalo Rubalcaba'dan izlere rastlarız. Sanatçı, tiyatro ve sinema projeleri içinde besteler yaparak müzik perspektifini geniş tutmaya çalışır. Genç yaşına rağmen eşlikçi olarak 20'ye yakın albümde yer alan Martin Salami, liderliğindeki albüm çalışmalarına 2017 yılında başlar. Kontrbasta Mark Dallier ve davulda Tuan Lockhart'ın piyaniste eşlik ettiği Short Stories adlı kayıttan sizlere bestesi Lenny Tristan.

Belçikalı piyanist Martin Salami, Short Stories albümünden Lenny's Penny's adlı Lenny Tristiano bestesini iki arkadaşıyla birlikte yorumladı. Piyanist, kontrbasta Boris Schmidt ve davulda Daniel Yonkers eşliğinde kaydettiği About Time albümünü 2021 yılında caz severlerin beğenisine sunar. Tüm bestelerin altında Martin Salami adını gördüğümüz kayıttan Remembered adlı çalışmayla sizleri baş başa bırakalım.

Remembered, bu Martin Salemi bestesini piyanistin About Time albümünden sunduk. Sanatçı 2024 senesinde müzisyen kadrosunu genişlettiği Daylight albümünü yayınlar. Martin Salemi liderliğinde Boris Schmidt ve Daniel Yonkers ikilisine gitarda Lorenzo Di Maio, tenor saksafonda ise Silvan Döbezio'nun katılımıyla cazın zengin tonlarına daha fazla tanık olduğumuz albümden sunacağımız bestesi yine Martin Salemi'ye ait Living adlı şarkının yorumuyla birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

0: Piyanist ve besteci Martin Salami'nin son albümü Daylight'tan sunduğumuz Living adlı bestenin yorumuyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

olmuştur. Biliyorsunuz 25 James Bond filmi oldu bugüne kadar. Resmi olarak, gayri resmi yani yapımcı firmanın dışında da 2 James Bond filmi çekildi ama onlar genelde serinin içinde kabul edilmiyor. Bu 25 James Bond filminde farklı oyuncular

haberleri duymaya devam edeceğiz. Bugün James Bond filmlerinden şarkılar var programımızda. Her James Bond filminde yeni bir şarkıyla karşılaşıyoruz. İlk James Bond filmi 1962'de çekilmişti. O filme özel bir şarkı yapılmamıştı ama sonraki filmlerin hepsinde yeni bir James Bond şarkısı vardı. James Bond filmlerinden şarkılar dinlemeye başlamadan önce ilk James Bond filminde duyduğumuz ve bugüne kadarki tüm James Bond filmlerinin tema müziği olan o ünlü müzikle başlayalım. Monty Norman'ın bestesi Dr. No filminde ilk kez duymuştuk. James Bond tema müziğiyle bugünkü programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, bugün gözüm kulağım sinemada James Bond filmlerinden şarkılar var. James Bond 1953'te yazar Ian Fleming'in yarattığı bir karakter. Bir yıl sonra bir televizyon uyarlaması yapılıyor BBC'de ama biz sinemada James Bond'u 1962'de görüyoruz ve o tarihten itibaren James Bond sinemada bir kült karakter haline geliyor. Bugüne kadar 25 James Bond filmiyle izleyiciler buluştu. İlk James Bond'u Sean Connery canlandırmıştı. Filmin o ünlü tema müziği

Ian Fleming'in 1953'te yarattığı karakter James Bond, 1962'den bu yana sinema severler onu beyaz perdede izliyor. 25 James Bond filmi izledik. Bunlar resmi olanlar, gayri resmi olanları, animasyon ve televizyon uyarlamaları olanları ayrı tutuyoruz. Sinemanın James Bond hikayeleri genelde klişeler etrafında ilerliyor. James Bond biliyorsunuz kötülerle savaşan bir ajan, İngiliz ajanı, gizli servis ajanı, 007 kod adı var. Bu öldürme izni olan anlamına geliyor. Acıması yok, duyguları olan biri değil. James Bond'u her filmde bir aşk hikayesinin de ortasında izliyoruz ama görevi uğruna o aşkını feda etmekten de kaçınmıyor James Bond. Çantasıyla, kullandığı silahlarla James Bond sinemanın en önemli karakterlerinden biri. Şarkılarda James Bond filmlerinin vazgeçilmezi 1967'de You Only Live Twice filminde şarkı Nancy Sinatra'ya aitti. 1970'lerin ilk James Bond filmi ise Diamonds Are Forever adını taşıyordu. Filmle aynı adı taşıyan şarkıyı da Shirley Bassey seslendirmiş.

James Bond filmlerinden şarkılar dinlemeye 1973'teki Live and Let Die filminde duyduğumuz filmle aynı adı taşıyan şarkıyla devam edeceğiz. Paul McCartney ve Wings seslendirmiş. Şarkının bestesini Paul McCartney, eşi Linda McCartney ile birlikte yapmış. Bu film James Bond'u en fazla canlandıran aktör Roger Moore'un da ilk James Bond rolü. Roger Moore 7 James Bond filminde rol aldı. İlk James Bond Sean Connery ve son James Bond Daniel Craig de en fazla James Bond rolü canlandıran isimler. Live and Let Die filmiyle birlikte ilk kez James Bond filmlerinin müziklerini John Barry dışında bir isim yapmış oluyor, George Martin. Şimdi o şarkıyı dinleyelim, Live and Let Die'yı Paul McCartney and Wings'den. Sonra da 1977'den bir başka James Bond filmi The Spy Who Loved Me, Carly Simon seslendirecek. Genelde James Bond şarkıları filmle aynı adı taşır. Bu şarkı farklı, Nobody Does It Better.

James Bond filmlerinden şarkılar dinlemeye 1980'li yıllarla devam edelim. Sheena Easton'ın For Your Eyes Only filmi için yorumladığı, filmle aynı adı taşıyan şarkı ve dönemin popüler gruplarından Duran Duran'ın bir çalışması. Bu şarkı listelerde bir numaraya kadar da yükselmişti. A View to a Kill.

Sevgili dinleyiciler, ilk James Bond filmi Doktor No 1962 yılında çekildi ve 5 Ekim'de gösterime girdi. Bu yüzden 5 Ekim Dünya James Bond Günü olarak kabul ediliyor sinema severler tarafından. Bugüne kadar 25 James Bond filmiyle buluştuk. Resmi filmler bunlar. Yapım şirketinin yani yetkili yapım şirketinin çektiği filmler. 26. film içinde bekleme sürüyor. Henüz James Bond'u kimin canlandıracağı belli olmadı. Kısa bir süre sonra yeni James Bond'u öğreneceğiz gibi görünüyor. Bugünkü programımızda James Bond melodileri dinlemeye devam edelim. 1990'lardayız. GoldenEye'la şimdi sürüyor programımız. Tina Turner söyleyecek. Daha sonra 1999'daki filmden The World Is Not Enough. En güzel James Bond şarkılarından biri muhtemelen. Garbage'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gözüm kulağım sinemada James Bond şarkıları dinlemeye devam ediyoruz.

Ve 2012'de Skyfall, Adele'in seslendirdiği bu şarkı muhtemelen en güzel James Bond şarkıları listesinde tepede yer alıyor ya da ilk üçte diyebiliriz herhalde. Gözüm kulağım sinemayı bu şarkıyla sürdürelim.

programımızı iki şarkıyla bitireceğiz. Önce 2015 yapımı Spectre filminden Sam Smith'in Writings on the Wall adlı şarkısıyla. Sonra da son James Bond filminden bir şarkı No Time to Die, Billie Eilish seslendirecek. 2021'de izlemiştik bu filmi. Muhtemelen 2028'de bir sonraki James Bond filmini göreceğiz. Bu da şu anlama geliyor: James Bond ilk kez bu kadar uzun süre ara vermiş olacak. Bakalım yeni filmde James Bond kim olacak? Bakalım şarkıyı kim yapacak? Ve bakalım yeni James Bond filmi ne zaman gösterime girecek? Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı 1970'lerin başında Brezilya popüler müziğine yepyeni bir soluk getiren bir topluluğa çeviriyoruz. Rock'ın enerjisini samba, choro, frevo, bayao ve daha pek çok geleneksel Brezilya türüyle aynı potada eriten, üstelik bunu yalnızca sahnede değil, paylaştıkları bir evde, gündelik hayatın tam içinde yaşayarak yapan bir topluluk olan Novos Baianos'un mirasına doğru yol alıyoruz. Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da 1969 yılında bir araya gelen bu isimler kısa sürede Brezilya müziğinin en özgün ve en cesur seslerinden biri haline geldi. Bu akşam onların hikayesini, birlikte kurdukları o evi ve elbette Brezilya müzik tarihinin klasikleri arasında sayılan şarkılarını sizler için bir araya getirdik. Novos Baianos, 1970'lerin başında ortaya çıkan en yenilikçi ve en etkili Brezilya müzik topluluklarından biriydi. Grup, 1969 yılında Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da kuruldu. Rock müziği, samba, choro, frevo, bayao ve diğer Brezilya popüler geleneklerini bir araya getirerek dönemin kültürel deneyselliğini yansıtan kendine özgü bir ses yarattı. Topluluğun çekirdek üyeleri arasında Baby do Brasil, Pepe Gomes, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor ve Luiz Galvão yer alıyordu. Bu isimlerin müzikal ve sanatsal işbirliği Brezilya popüler müziğinin en özgün kayıtlarından bazılarını ortaya çıkardı. Topluluğun asıl atılımı 1972 tarihli Acabou Chorar albümüyle geldi. Bu albüm günümüzde Brezilya müziğinin büyük klasiklerinden biri olarak kabul ediliyor. João Gilberto'nun etkisi ve teşvikiyle üretilen albüm, rock müziğin enerjisini sambanın ve choro'nun inceliğiyle bir araya getiriyordu. Brasil Pandeiro, Prete Pretinha, Misterio do Planeta ve Besta

Etu gibi şarkılar topluluğun kendine özgü tarzının simgesi haline geldi. Müzikleri sadece deneysellikle değil, alışılmadık derecede güçlü bir kolektif müzisyenlik anlayışıyla da öne çıkıyordu. Novus Baianus birlikte sürdürdükleri komün yaşamıyla da ün kazandı. 1970'li yıllar boyunca müzisyenler Rio de Janeiro'nun Jacarepaguá semtinde bir evde bir arada yaşadılar. Bu evde müzik, futbol ve gündelik hayat iç içe geçmişti. Bu ortak yaşam deneyimi hem sanatsal kimliklerini hem de kayıtlarındaki neşeli ve kendiliğinden karakteri derinden etkiledi. Topluluğun eserleri Brezilya'nın geleneksel müziğiyle uluslararası karşı kültürün buluştuğu önemli bir anı temsil ediyor. Ortaya çıkan sonuç ise ne yalnızca rock ne de yalnızca sambaydı. Kısacası Novus Baianus, rock ile Brezilya'nın geleneksel müzik türleri arasındaki karşılaşmayı yepyeni, neşeli ve son derece özgün bir müzik diline dönüştüren bir topluluk olarak tanımlanabilir. Mirasları bugün hala özellikle önemli. Çünkü Brezilya popüler müziğinin uluslararası etkileri kendi bölgesel ve kültürel kimliğinden hiçbir şey kaybetmeden nasıl özümseyebileceğini kanıtladılar. Bu akşamki listemiz Acabou Chorar'ın doğuşundan, Vamos Pro Mundo'nun deneysel ruhuna, Farol do Barra'nın olgun sesine kadar Novus Baianus'un yolculuğunu bir arada dinleyeceğimiz zengin bir seçki sunuyor. Şimdi dinleyeceğimiz Brazil Pandeiro 1940 yılında Assis Valente tarafından yazıldı. Şarkı Novus Baianus tarafından bestelenmemiş olsa da topluluğun repertuarının en önemli parçalarından biri haline geldi. Onların ünlü yorumu 1972'de Acabou Chorar albümünde yer aldı ve kariyerinin belirleyici kayıtlarından biri oldu. Şarkı samba, bahia ve pandeiro adlı tef benzeri çalgıyla yapılan göndermelerle Brezilya popüler kültürünü kutluyor, bir yandan da Amerikalıların Brezilya müziğine duyduğu ilgiyi mizahi bir dille hayal ediyor. Novus Baianus, Valente'nin özgün sambasını, perküsyon, vokaller, akustik gitar ve topluluğun karakteristik ritmik enerjisini bir araya getirerek coşkulu bir kolektif performansa dönüştürüyor. Moraes Moreira ile Pepe Gomes'in düzenlediği bu kayıt 2000 yılında yayınlanan Enciclopedia Musical Brasileira albümünde yer alıyor.

Nakadensi ya da samba, Ataulfo Alves ile Paulo Gesta'nın kaleme aldığı klasik bir samba. Novus Baianus bu şarkıyı 1974 tarihli Vamos Pro Mundo albümünde yeniden yorumladı. Kayıtta Paulinho Boca de Cantor ile Baby Consiglio'nun sesleri önce sırayla duyuluyor, ardından nakaratta birleşiyor. Topluluk, bestenin geleneksel samba karakterini korurken kendi işlerine damgasını vuran enstrümantal özgürlüğü ve ritmik buluşlarını da ekliyor. Bu kayıt özellikle ilgi çekici. Çünkü Novus Baianus'un yerleşik bir samba repertuarına nasıl yaklaşabildiğini ve ona kendi ayırt edici sesini nasıl kazandırdığını gösteriyor.

Prete Pretinia Novus Baianus'a bağlanan en sevilen bestelerden biri. Melodiyi Moraes Moreira yazdı. Sözlerini ise Luis Galvao kaleme aldı. Şarkı ilk kez 1972'de Acabou Chorare albümünde yer aldı. Görece uzun ve yavaş yavaş gelişen bir balat bu. İçten bir başlangıçla açılıyor, düzenleme ilerledikçe giderek genişliyor. Şarkı romantik bir duyguyu topluluğun karakteristik özgürlük ve neşe anlayışıyla birleştiriyor. Katmanlı vokaller ve enstrümanlar arasındaki etkileşim Novus Baianus'un kimliğinin önemli bir parçası haline geldi. Bu şarkı bugün hala onların imza besteleri arasında sayılıyor.

Akaba Oshorari genel olarak Novus Baianus'un başyapıtı sayılan albümünde adını taşıyan parça. Şarkıyı Moraes Moreira besteledi. Sözlerini Luis Galvao yazdı ve eseri João Gilberto'nun müzikal estetiğinden derin biçimde etkilendi. Şarkının adındaki alışılmadık Akaba Oshorari ifadesi João Gilberto'nun kızı Bebel'in henüz küçük bir çocukken ağzından çıkan bir söze dayanıyor. Müzikal olarak kayıt içten ve sade. Moraes Moreira'nın sesine ve gitarına Pepe Gomis'in çaldığı Caravaggio eşlik ediyor. Bu sadelik albümün diğer bölümlerindeki daha patlayıcı performanslarla tezat oluşturuyor. Aynı zamanda topluluğun bossa nova inceliğini kendi asi ve kolektif ruhuyla birleştirebilme becerisini de ortaya koyuyor.

Shuvisko, Novus Baianus'un enstrümantal yönünü genişlettiği Vomus Pro Mundo albümünden sözsüz bir eser. Sözlerin olmaması besteyi topluluğun müzisyenliğine, özellikle de cavaquinho, gitar, bas ve perküsyon arasındaki etkileşime daha fazla alan tanıyor. Parça, choro ve samba'yı başta olmak üzere Brezilya'nın enstrümantal geleneklerine duyduğu hayranlığı gösterirken, rock müziğin enerjisini ve kendilerine özgün ritmik yaklaşımlarını da koruyor. Shuvisko, topluluğun Brezilya enstrümantal müziğini geçmişte donup kalmış bir şey olarak değil, çağdaş düzenlemelerle yeniden icat edebilecek bir malzeme olarak ele aldıklarının güzel bir örneği.

Sorir Icantar Como Bahia kökenini 1973'te kaydedilen Novus Baianus FC repertuarından alıyor. Ancak bu akşam dinleyeceğimiz versiyon daha sonraki Enciclopedia Musical Brasileira albümünden. Besteyi Moraes Moreira'nın müziğiyle Luiz Galvão'nun şiirsel sözleri oluşturuyor. Vokal yorumu ise Baby Consuelo'ya ait. Şarkı, deniz, annelik, doğa ve bölgeye özgü neşeli bir ruh imgeleriyle Bahia'ya duyulan güçlü bağı dile getiriyor. Şarkının adı Novus Baianus'un sanatsal felsefesinin önemli bir yönünü de özetliyor. Zorlukları

Swing the Combo Grande, topluluğun sambayı daha enerjik ve çağdaş bir ritmik yaklaşımla birleştirme becerisini gösteren parçalardan biri. Şarkıyı Moraes Moreira, Luis Galvao ve Paulinho Boca de Cantor birlikte yazdı. Solo vokali de Paulinho üstlendi. Düzenlemede Novus Baianus'un karakteristik enstrümantal gücü, özellikle perküsyon, cavaquinho, gitarlar ve bas bir araya geliyor. Şarkının ritmik canlılığı, topluluğun geleneksel Brezilya biçimlerini, rock'ın enerjisini ve son derece kolektif bir performans anlayışıyla dönüştürme merakını yansıtıyor.

Tangole Etin, Novus Bayanus'un birbirinden uzak görünen müzik dillerini bir araya getirme konusundaki cesaretinin en eğlenceli örneklerinden biri. Şarkı, tangoyu rock ile birleştirerek hem dramatik hem de mizahi bir melez tarz yaratıyor. Paulinho Boca de Cantor'un vokali esere tiyatral bir hava katarken Pepeu Gomes'in gitarı düzenlemeye elektrikli, rock ağırlıklı bir boyut ekliyor. Ortaya çıkan sonuç topluluğun müzikal özgürlüğe duyduğu tutkuyu tek bir Brezilya türünün sınırları içinde kalmayı reddedişini gösteren bilinçli biçimde alışılmadık bir parça.

albümü Farol do Barran'dan geliyor. Şarkıyı Luis Galvao ve Pepe Gomis birlikte yazdı. Galvao'nun şiirsel kalemi Pepeo'nun müzikal diliyle buluştu. Bu döneme gelindiğinde topluluk, rock ile samba'nın kaynaşımından Brezilya popüler müziğin giderek çeşitlenen biçimlerine doğru pek çok farklı evreden geçmişti. 99 ve Sis işte bu son dönemi yansıtıyor ve topluluğun 1970'lerin başından beri taşıdığı güçlü ritmik ve enstrümantal kimliği korurken deneyselliğini nasıl sürdürdüğünü de gösteriyor.

Farol do Barra 1978 tarihli albümün de adını taşıyan ve topluluğun en çağrışımlı şarkılarından biri. Müziği Keaton'a Belazu yazdı. Sözlerini ise Luis Galvao kaleme aldı. Böylece Bahia'nın müzik kültürünün iki önemli ismi bir araya geldi. Şarkı Salvador'daki ünlü Farol do Barra'nın deniz fenerini merkeze alıyor ve Bahia kıyısının manzarasını şiirsel bir imgeye dönüştürüyor. Kayıt, topluluğun Bahia ile bağını korurken kariyerlerinin daha sonraki daha olgun sesini de yansıtıyor. Aynı zamanda bu şarkı Novus Baianus'un müzikal dünyası ile daha geniş Tropicalia geleneği arasındaki önemli bir buluşmayı da temsil ediyor.

Emelina Dansa, Acabou Chorare albümünün en neşeli ve ilk dinleyişte akılda kalan şarkılarından biri. Moraes Moreira ile Luis Galvao tarafından yazılan bu şarkıda solo vokali Baby Consuelo üstleniyor ve topluluğun dansa, harekete ve özgürlüğe duyduğu hayranlığı yansıtıyor. Ritmik düzenleme hafif ve bulaşıcı. Samba temelli perküsyonu topluluğun enstrümantal enerjisiyle birleştiriyor. Baby'nin kendine özgü sesi kayda oyuncu bir hava katarken kolektif performans Acabou Chorare boyunca hissedilen o kutlama atmosferini bir kez daha güçlendiriyor.

Istuaki Okie, Ari Barozu'nun kaleme aldığı bir klasik ve Novus Baianus tarafından Farol'da Barra albümünde yeniden yorumlandı. Bu kayıt özellikle önemli. Çünkü Brezilya samba geleneğinin büyük bestecilerinden birini, sambayı, şoroyu ve rock müziği deneysel biçimde harmanlamasıyla tanınan bir topluluğun yanına yerleştiriyor. Novus Baianus, Barozu'nun özgün tarzını yalnızca tekrar etmekle yetinmiyor. Şarkıyı kendi ritmik enerjisini ve enstrümantal dilini de katıyor. Bu şarkının Farol do Barra'da yer alması, albümün kendi bestelerinin yanı sıra diğer büyük Brezilyalı bestecilerin eserlerine yaptığı yorumlarla Brezilya müzik mirasını kutlayan geniş yaklaşımına da uyuyor.

Son olarak dinleyeceğimiz Vagabundo Nao e Fasil, 1973 yılına ait ve topluluğun şarkı yazarken benimsediği o mizahi, asi tavrın karakteristik bir örneği. Beste, Moraes Moreira ile Luis Galvão'nun ortak mirasını taşıyor. Galvão'nun hayal gücü yüksek sözleri, Moreira'nın melodik ve ritmik diliyle buluşuyor. Şarkı, gündelik durumları mizah ve abartıyla ele alıyor. Sıradan can sıkıntılarını oyuncu bir müzikal malzemeye dönüştürüyor. Rahat tavrı ve alışılmadık imgeleri Novus Baianus'un komün halinde yaşadığı ve gündelik hayatı, dostluğu, futbolu, aşkı ve Brezilya popüler kültürünü birbirine bağlayan bir müzik dünyası kurduğu döneme has ruhu mükemmel biçimde yansıtıyor. Bu akşamki yolculuğumuz bize bir kez daha hatırlatıyor ki Novus Baianus'un mirası, rock müziğin enerjisiyle Brezilya'nın geleneksel ritimlerini, bir komünün gündelik hayatıyla müziğin kendisini aynı çatı altında buluşturan eşsiz bir sentezdir. Bahia'nın sıcak ruhunu Rio de Janeiro'nun deneysel sahnesiyle birleştiren bu topluluk, bugün hala Brezilya popüler müziğinin en özgün ve en neşeli seslerinden biri olarak anılıyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşamda sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Ömer Çelik, dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil, tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8'i kayıp yolcu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerine hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Brezilya, sandık başında halk devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyelerine

belirlemek üzere oy kullanıyor. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel'in rehberliğindeki bu geceki programımızda dünyanın en renkli coğrafyalarından Karayipler'e yönleniyor ve Jamaika'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Jamaika'daki yolculuğumuza 4 çalışmayla başladık. İlk olarak Louis Bennett'ten Day Daylight'ı, onun ardından The Sakatalites grubundan Exodus'u, üçüncü olarak El Caminero'dan Jamaica'nın Sunset'i ve

son olarak da Junior Delgado'dan Fort Augustus'u dinledik. Christoph Kolomb 1494'te Karayiplerin içindeki Jamaika topraklarına ilk kez ayak bastığında etrafı süzmüş ve gözlerin görebileceği en güzel ada demiştir. Kolomb adaya Santiago adını vermiş olsa da ada yerlilerinin Saimaka adını kullanmaya devam ettiği toprakların adı günümüze kadar Jamaika olarak geldi. Kolomb'dan sonra adaya yerleşen İspanyol kolonisi ve onlardan sonra adaya ayak basıp İspanyolların yerini alan İngilizler adanın demografik yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. İngilizlerin şeker işçiliği için adaya getirdiği Afrikalılardan sonra Jamaika nüfusunun büyük çoğunluğunu Afrika kökenliler oluşturmuştur. 1962 yılında da Jamaika bağımsızlığını kazanmıştır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza Jamaika'nın geleneksel ruhu ve kalipso renkleriyle devam edelim. İlk olarak Carrie Folk Singers'tan Starch, Guava Road isimli potpourri'yi ve hemen ardından da Lord Flea ve kendisinin Kalipsocular isimli ekibinden The Naughty Little Flea isimli parçayı dinliyoruz.

Annesi Jamaikalı, babası Martinikli, çocukluğunun bir kısmını da Jamaika'daki büyük annesinin yanında geçiren dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Harry Belafonte'den dinliyoruz. Jamaica Farewell.

Jamaika'nın dünyadaki en önemli müzikal imzası reggae türünün üç güzel şarkısıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak John Holt'tan God Help the Man, hemen ardından Desmond Decker'dan Nincompoop ve son olarak da Bob Andy'den Fun Woman bizlerle.

Fırat yoğunluğundaki iki güzel çalışmayla Jamaika'daki gezintimize devam ediyoruz. İlk olarak Jamaikalı tromboncu Rico ve orkestrasından Easy Does It'i dinleyeceğiz. Hemen arkasından da Jamaika Caz Orkestrası Ease Up isimli çalışmasıyla bizlerle olacak.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Jamaikalı dünya yıldızı, reggae efsanesi Bob Marley'in eşi Rita Marley'den Who Feels It Knows It.

0: Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Dünya Hali.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da blues'un en iyi örnekleriyle bir saat boyunca sizlerle olacağız. Elektrik ve soul blues'un Florida kıyılarından temsilcisi, gitarist, şarkıcı ve besteci Joe Gilmore'dan sizler için seçtiğimiz ilk parçaydı, Blues All Over You. Asıl adı Joshua olan Joe Gilmore, 1944 yılında Florida'da doğdu. Çoğu Birleşik Devletler blues müzisyeni gibi kilisede şarkı söyleyerek müziğe başladı. Kendi kendine küçük yaşta gitar çalmayı öğrenerek arkadaşlarıyla gruplar kurdu. Zamanla elektrik ve soul blues'a yöneldi. 1970'lerden itibaren SoFlo olarak bilinen Güney Florida'ya taşınarak yerel kulüplerde sahneye çıktı. Somebody'dan Took My Baby and Gun, Do It To Me One More Time, 1971 yılında stüdyoda kaydettiği ilk çalışmaydı. Bunu başka tekliler ve kısa çalarlar izledi. 1977'de kendi adıyla ilk albümü yayımlandı. İkinci albümü So Good To Be Bad için 1989 yılına kadar beklemesi gerekti. Albümle aynı adı taşıyan So Good To Be Bad ve I Got The Blues'la Joe Gilmore'u yeniden dinliyoruz.

Good to Be Bad ve I Got the Blues. Gitaristimiz 1990'lı yıllarda Can't Kill Nothing ve Just Call Me Joy albümleriyle müzikseverlerin karşısındaydı. 2006'da açılışta dinlediğimiz ünlü şarkısı Blues All Over You'nun da yer aldığı The Ghosts of Mississippi Meet the Gods of Africa piyasaya çıktı. Can't Kill Nothing ve White Shoes, Joy Gilmore'un bu albümlerinden sizler için seçtiğimiz diğer şarkılar.

Can't Kill Nothing ve White Shoes'la Joey Gilmore radyonuzdaydı. Gilmore, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok blues ve jazz festivalinin yanı sıra Montreux ve Tayvan gibi dünyanın farklı yerlerinde de sahne aldı. 2006'da grubuyla Memphis'te düzenlenen Uluslararası Blues Yarışması'nda en iyi grup ödülünün sahibi oldu. 2008'deki Bluesman ve 2015'teki Brandon's Blues albümlerini Joey Gilmore Band adı altında çıkardığı son kaydı Respect the Blues izledi. Sevdiği müzisyen ve söz yazarlarından şarkıları yorumladığı bu albümden seçtiğimiz A Little Love ve Room 244'la Joey Gilmore Band son kez bizlerle.

A Little Love ve Room 244, 2024'te 80 yaşında aramızdan ayrılan Joey Gilmore ve grubundan seçtiğimiz son şarkılardı. Bugünkü diğer konuğumuz Billboard Blues albüm listelerine girmiş, 2019 ve 2020'deki Sacramento Blues ödüllerinin sahibi Kate Knapp olacak. 2022 yılında Kaliforniya'daki Green Room Social Club'da kaydedilen albümünden Yeah, Make It So Hard to Sing the Blues'la Kate Knapp'i dinlemeye başlıyoruz.

0: blues.
1: Yeah, Make It So Hard to Sing the Blues, Kate Nip'ten sizler için seçtiğimiz ilk şarkıydı. Kaliforniya'da doğan ve uzun yıllar burada yaşayan Nip, ilkokulda klarnet çalmaya ve okul gösterilerinde şarkı söylemeye başladı. 13 yaşında şan dersi alırken hayali ünlü bir şarkıcı olmaktı. 16 yaşında bir yandan Bonnie Raitt dinledi, bir yandan da kendi kendine piyano çalmayı öğrendi. Üniversitede müzik eğitimi almayı seçen Katie, yaz aylarında bölgedeki havuzlarda cankurtaranlık yaptı. Havuzda şahit olduğu büyük bir kaza onu o kadar etkiledi ki şiir ve şarkı yazmaya bu olaydan sonra başladı. Santa Cruz'a taşındığında bu kez kendi kendine gitar çalmayı öğrendi. Mezun olduktan sonra bir grup kurarak kendi şarkılarını seslendirmeye başlayan Nip, bu dönemde yakın bir müzisyen arkadaşının kaybıyla sarsıldı. Müzik endüstrisinin kalıplarının dışında olması, ilk iki albümü Violent and Here ve Take Her Down'u kaydetmesini engellemedi. Evlenip Sacramento'ya yerleştiğinde bir bankada çalışmaya başladı. Ancak müzikten kopamayacağını anlayarak piyano öğretmenliği yapmayı seçti. 2010'da kendi çabalarıyla Midnight Mind, 2012'de de Nice to Meet You albümlerini çıkardı. Bu albümlerden Get in My Life ve Parade of Pain ile Kate Nip bizlerle.

Katie Nip seslendirdi. Get in My Life ve Parade of Pain. Şarkıcı kulüp ve festivallerde sahneye çıktı. Robert Cray, Joan Osborne, Ruthie Foster, Jimmy Vaughan gibi müzisyenlerin konserlerini açtı. Çocuklarının doğumundan sonra 2018'deki Take It With You albümüyle müziğe döndü. Dilerseniz Billboard Blues albüm listesine 10. sıradan giren Katie Nip'in bu albümünden Santa Cruz Blues şarkısını dinleyelim.

The Well ve 610-22 albümleri de listelerde ilk 10'da yer aldı. Müziğin sonsuz, öğrenilecek çok şeyin ve yaşayacak çok mutluluğun olduğunu söyleyen Kate Knipp'ten I Don't Sing For You ve John the Revelator yorumuyla veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Programımızın ilk bölümüne Richard Wagner ve Claude Debussy'nin takip ettiği izlenimci akıma karşı neoklasik stili savunan Altılar adlı besteciler grubunun üyesi Georges Auric ile başlıyoruz. Bestecinin 1951 yılında kaleme aldığı Lavanta Tepesi Mafyası adlı film müziğinden orkestra için Philip Lane'in düzenlediği suiti, Rumongamba yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

George Auric'in Lavanta Tepesi Mafyası adlı film müziğinden düzenlenen orkestra süitini Rumon Gamba yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Heinrich Wilhelm Ernst'in Yazın Son Gülü adlı İrlanda halk şarkısı üzerine solo keman için yazdığı varyasyonlarla devam ediyoruz.

19. yüzyıl bestecisi Heinrich Wilhelm Ernst'in Yazın Son Gülü adlı İrlanda halk şarkısı üzerine varyasyonlarını kemancı Yu Yang Baek seslendirdi. Beethoven'ın kariyerinin başlarında mandolin için kaleme aldığı Do minör ve Do majör 2 sonatina var sırada.

Ludwig van Beethoven'a ait iki mandolin sonatinasını Ave Avital ve Klavsen'de eşlik eden Şalev Adel seslendirdi. Barok dönem bestecilerinden Alessandro Marcello'nun Obua ve Yaylılar için 1717 tarihli Re minör konçertosu var sırada. Solist Maya Koiç.

Alessandro Marcello'nun 1717 tarihli Re minör Oboa Konçertosunu solist Maja Kojić ve Pavle Despaj yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Üç Çoban Romansı adlı anonim eserle devam ediyoruz. Soprano Monserrat Figueras ve Esperyon 20 topluluğu seslendiriyor.

Üç Çoban Romansı adlı anonim eseri soprano Monserrat Figueras ve Jordi Savay yönetimindeki Esperyon 20 topluluğu seslendirdi. Film besteci Armas Järnefelt'in orkestra için vaat edilmiş topraklara müzik başlıklı eseri var sırada. Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Fin besteci Armas Jarnifelt'in Vaat Edilmiş Topraklara Müzik başlıklı eserini İlpo Masnerus yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın erken dönem eserlerinden İhabe Genug başlıklı kantatla devam ediyor.

Johann Sebastian Bach'ın Ihabe Genug başlıklı kantatını solist Raphael Höhn ve Cafe Zimmermann topluluğundan dinlediniz. Ottorino Respighi'nin Roma şehrini konu alan üç eserinden ilki olan Roma'nın Çeşmeleri adlı 1916 tarihli senfonik şiiri var sırada.

Ottorino Respighi'nin Roma'nın Çeşmeleri adlı senfonik şiirini Enrico Dindo yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Claude Debussy'nin el yazmaları 1982 yılında ortaya çıkan Sol Majör Piyanolu Triosu'yla sona eriyor.

Claude Debussy'nin sol majör piyanolu triyosunu kemancı Ilya Gringos, cellist Nicolas Alstedt ve piyanist Alexander Longfield seslendirdi. Euroradio Noturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1937 yılında kurulan Almanya Radyosu Saarbrücken Kaiserslautern Filarmoni Orkestrası'nın 14 Eylül 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Michael Schönwendt yönetiminde sahne alan topluluğun solisti soprano Christina Lansamer, konser programından ilk olarak Fransız besteci Cécile Chaminade'ın ilk kez 1888 yılında Senfonik Bale adı altında sahnelenen Kaliro başlıklı bale müziğinden 4 bölüm halinde derlediği orkestra süitini dinliyoruz.